Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni

Haber. Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara en iyiler. En iyiler. Vion FM'de. Vion FM. Ali Süzen yayında. Yayında. Vion FM. Vion FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına sevgiler selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında, haftanın tam ortasında yeniden sizlerle birlikteyim. Bendeniz Ali Süzen. Hafta içi her gün Avusturya saatiyle 7-9, Türkiye saatiyle 8-10 canlı canlı sizlerle birlikte oluyoruz.

Bugün de öyle günlerden bir tanesi. Dün çok yoğun bir gündü benim için. Hem yayın saatinde hem yayından sonra akşama kadar. Biraz da sağlıkla ilgili, ayakla ilgili sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Top oynarken sakatlandık. Çapraz bağlar yırtılmış, menüsküs var, su toplamış, ödem var, hepsi var. Dün aşağı yukarı bir 4 saat falan doktordaydık. Sağ olsun doktorumuz Vedat Şahin çok ilgilendiler ve tedavilere başladık. Ama yayınlarımızı aksatmıyoruz tabii. Her halükarda buradayız. Mazeret yok. Yani Raşit gibi hemen kranga çıkmıyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da. Artsis Centrum Simmering 11. Viyana'da. Geiselbergstrasse 28 numarada. Aile doktorunuz. Aile hekimi. Türkiye'de öyle diyorlar, aile hekimi. Burada bu Türkler arasında mahalle doktoru diye de geçiyor. Ama Mihriban Pelit Hanım aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı arkadaşlar. Sadece bir mahalle doktoru değil, çok daha fazlası. Artse Centrum Simmering'de birçok hizmet veriliyor. Yani Türkiye'deki sağlık ocakları gibi düşünün. Kan testleri yapılıyor, check-up yaptırabiliyorsunuz. İşte serum gerekiyorsa serum takılıyor. Öyle işlemler yapılıyor. Burada Avusturya'daki birçok mahalle doktorunda böyle işlemler yapılmıyor. Bowl Kebap Pandorf'ta. Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Artık Pandorf'a gittiğinizde aç kalmıyorsunuz. Ayrıca Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Avusturya üzeri Türkiye'ye yolculuk ederken ya da geri dönerken hemen yolunuzun üstünde Avusturya'daki en son güvenli durak diyebiliriz Bowl Kebap için. Florya Events Dekorasyon özel günlerinizi anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Aynı zamanda Florya'nın çelik servisi de var. Özel günlerinizde mutlaka Florya ile bir görüşmenizi tavsiye ederim. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin tanınmış bilinen markalarını Avusturya'da bizlerle buluşturuyor. O kadar çok marka var ki Özyiğit'in bir de kendi markası var bu arada. Et ürünleri var, sosisleri var, sucukları var. Salamları var, sosisleri var, var da var. Zengin çeşit. Torku'nun Avusturya bayisi. Selpa'nın Avusturya bayisi ve buna benzer onlarca marka var Özyiğit'te ve bu markaları Avusturya'daki marketlere, Türk marketlerine dağıtıyorlar. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi arkadaşlar. İki şubesiyle hizmetinizde. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da. Birçok ürünü Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara hem Rota Home'dan hem de Rota Möbel'den temin edebiliyorsunuz. Rota Möbel'deki bütün mobilyalar 2 sene garantili. Üstelik evinize kadar ücretsiz getiriyorlar ve montajını yapıyorlar. Rota Home'da da evinizde lazım olan bütün küçük ne diyelim ev eşyalarını temin edebiliyorsunuz. Çay bardağından çatal, bıçak, kaşık setine kadar, yemek takımlarından paspaslara, halılara, kilimlere ne istiyorsanız hepsi Rota Home'da mevcut. Bugün birazdan yayından sonra da paylaşacağız. Ayna var. Ayna 39.99 yanlış görmediysem. Çok çok çok süper bir fiyat. Kaçırmayın, normalde 99 euroydu. Bir gidin bir göz atın. Almasanız da bir bakın şöyle ne var ne yok diye. Mutlaka işinize yarayan bir şeyler uygun fiyata sizleri bekliyordur Rota Home'da. Kimler bizimle birlikte bir bakalım. Bugün girişi bayağı bir uzun tuttuk. Bir bakacağız. Kimler mesajlar attı? Günün ilk mesajını kimden geldi? Top 5 listemizde kimler var? Hepsine göz atacağız arkadaşlar. Eğer ki bizleri ilk kez dinliyorsanız, nasıl mesaj atacağınızı bilmiyorsanız çok basit. Eğer ki Viyana FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız zaten sıkıntı yok. Sol alt tarafta WhatsApp ikonu var. Aynı şekilde
web sayfamız üzerinden dinliyorsanız cep telefonundan yine ikon var. Oraya tıklayıp anında WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderebiliyorsunuz. Yok ben başka uygulamadan dinliyorum, bilmiyorum telefon numarasını diyorsanız da hemen hatırlatalım. Söylediğim şekilde dünyanın her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Ve numarayı rehberinize kaydetmeyi ihmal etmeyin. +43 Avusturya'nın bu telefon kodu +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 Viyan FM WhatsApp numarası. Tüm yayınlarda bu numara üzerinden yayıncı arkadaşlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Hadi bakalım Pamukeller WhatsApp'a bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Yazın yazın gelsin. Ali Süzen.

Vay vay vay vay. Bugün çaldığım ilk iki şarkının ismini isteyenler var. Oo. Yeni çıktı bunlar. Taptaze. Çok çile.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güne her sabah olduğu gibi bu sabahta bir söz bırakmış. Ağızdan çıkan söz ruhu, silahtan çıkan kurşun ise bedeni öldürürmüş. Günaydınlar, keyifli yayınlar diliyorum. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun. Turgut aleykümselam. Sabahımız hayırlı, günümüz bereketli olsun diyor. Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir günün olsun. Hira günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Suat Guten Morgen, artı 3 derece. Noktayı eksi gibi gördüm. Schwarzau Pango, Salzburg 3 dereceymiş arkadaşlar. Vay be, kış geldi.

Yani kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak için uğraşıyorum ama o bile çok zor ya. Abi. Yani dümen bende kurtarmıyor. Kurtarmıyor, kurtarmıyor.

Emsal günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. İlklere girebildin mi diyor. Sıyırmış geçmiş. Sıyırmış geçmiş. Ferhat 54 günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bahar Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Ferhat'ın kıymetli eşi. Peş peşe düşmüş mesajlar. Yakın birbirine. Samet günaydınlar. Hayırlı yayınlar abi diyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hasan Erdoğan günaydınlar. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir gün diliyorum. Merve Hanım günaydınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Şenol günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyor. Eyvallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun.

Raşit geldi. Günaydın Raşit. Öncelikle iyi yayınlar. Kolay gelsin abi. Kim demiş benim hemen rapora çıktığımı diyor ya. Onlar Amerika'nın oyunları. İnanma. Ben raporlu da olsam yayına geliyorum. Gelmemezlik yapmıyorum diyor. Eyvallah. Uykunu alınca geliyorsun be Raşit.

Tamer günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tamer güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ahmet Yakup Duman günaydınlar Ahmet. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Aziz Başkan Guten Morgen günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Erko Frizör Bedav. Hiçbir şeyim kalmasın. Oh, hiçbir şeyim. Sadık günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum sana da. Nihat'ım günaydınlar, aleykümselam, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Bass Bike, Praga Strasse. 21. Viyana'da.

Top 5 listemizin 5 numarasında. Hızlıca top 5'e geçelim yoksa karışacak ortalık. 5 numarasında bugün Murat abi var. Murat Erdatlı. Murat abi günaydın. Hayırlı sabahların olsun, güzel işlerin olsun. Bol müşterili olan olsun Murat abi. Böyle müşteri bir al abi, Burgen'in anta götür geri getir. Sonra da eve git abi, çalışmana gerek kalmasın. 4 numarada bugün Ispartalı Ayşe var. Gude Morgen patron diyor. Güzel bir gün diliyor. Eyvallah sağ olasın. Hollanda'ya sevgiler selamlar olsun. Hoş geldin. Üç numarada bugün bayram var. Günaydın, hayırlı sabahlar. Geçmiş olsun diliyor. Eyvallah bayram. Günün güzel olsun kardeşim. Yolun açık olsun. 2 numarada bugün Emine abla var. Emine Erdatlı. Günaydın Ali abi, yayınlar, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın Emine abla. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Sen yakarsın, sen. Ve bir numarada bugün Muradin hocam var. Çok uğraştı Muradin hocam birinci olmak için. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da, tam böyle 11. Viyana'ya çok yakın sınırda. Habsberg Gasse 5 numara. A1, A2, B1, B2 gidiyor böyle. Almanca kursları. Bugünün birincisi Muradin hocam. Tebrik ediyorum.

Meyra Hanım günaydınlar. Güzel bir Ankara sabahından herkese günaydınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl Ankara soğuk olur normalde? Hafiften ayaz olur ama. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya da sevgiler selamlar olsun Meyra'ya. Elit Tülay günaydınlar. Güzel bir gün diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hacım günaydınlar. Güpgüzel musmutlu bir gün olsun. Hacım o nedir ya? Vallahi kendiniz mi yaptınız onu? Hacım'la Tülay Hanım'ın mesajları peş peşe düştü. Elit Dizayn özel günleriniz için özel hediyelikler hazırlıyorlar arkadaşlar. Kupasından tutun da ne bileyim aklınıza gelebilecek her şey ya. Böyle küçük küçük hediyeler. İşte nişandır, sözdür, düğündür. Onlar için özel günlerinize renk katacak, özel günlerinizi anlam katacak böyle küçük şeyler yapıyorlar. Mutlaka bir bakın sayfalarına, Instagram sayfalarına Elit Dizayn. Nesrin Hanım günaydınlar. Herkese musmutlu günler diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ve size sevgiler, selamlar olsun. Ayten Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul. Kolaylıklar diliyorum. Zuhal abla günaydın. Hayırlı sabahlar. Günün güzel olsun. Hoş geldin. Kader Hanım günaydınlar. Tüm Viyana FM dinleyenlerine musmutlu günler diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.

Süleyman günaydınlar. Süleyman Şimşek. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Eyvallah kardeşim. Muradın işleyen yüksek sesle bir daha abi diyor. Duygulandım ağlayacağım. Günün birincisi Muradin hocam. Tebrik ediyoruz Muradin hocam. Bak bu jesti de yapmam ha. Aynur Demircan günaydınlar. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Hülya Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra yine Hülya Hanım buralarda. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir günün olsun. Gürcan abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Geunt Odah Gürcan abiye, Onur'a, Harun askerde. Harun kaytarıyor ya. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum Gürcan abi. Şeyma Hanım günaydınlar. Herkese sağlıklı, mus mutlu bir gün diliyorum. Abi geçmiş olsun bu arada diyor. Teşekkürler Şeyma Hanım. Hoş geldin. Nerelerdesin sen ya? Devamsızlık yapıyorsun bak. Murat günaydınlar. Murat Bakır. Ne örüyorsun? Ne var ne yok? Güzel bir günün olsun kardeşim. Oo, Esin de burada bugün. Günaydın Ali abi. Çok geçmiş olsun. Dün haberim oldu diyor. Güzel bir gün ve iyi bir yayın diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hoş geldin. Esin herhalde bugün evde. Henüz işe gitmedi. Yoksa zor dinlerdi.

Ferhat lafı tam böyle kitabın ortasından konuşmuş. Diyor ki bir doktor tavsiyesi, geçmiş olsun öncelikle diyor. Böyle bir şey miydi? Topun peşinden koşacak devir geçti. Şimdi sahayı gençlere bırakma vaktidir. Bu arada diyor senin konuşmana mani bir durum yok ki. Tabii ki diyor yayına geleceksin. Ya Ferhat yayına tabii geleceğiz de. Yani gel git. Araba sürüyoruz da ayak sonuçta bu. Yani bizi helikopterle alıp evden yayına götürmüyorlar. Kaytarsak kaytarırız yani ne var? Bahane mi yok? Yok yok artık kramponları astık. Futbol hayatımız bitti. Bundan sonra futbolu ancak PlayStation'da oynarız. Onur aleykümselam. Herkese günaydın. Güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur. Hoş geldin. Kolay gelsin kardeşim sana da. Hızlıca bir toparlayalım. Bakalım okumadığımız mesaj var mı? Gözümüzden kaçan. Kamil günaydınlar kardeşim. Ali abi hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Çok geçmiş olsun. Muradin hocama da çok selamlar. Bol bol kelle paça içmeni tavsiye ediyorum diyor. Eyvallah Kamil. Cumartesi günü kelle paça günü yapıyoruz. Çorba günü yapıyoruz. Seni de bekleriz. Bu hafta neredeyiz bilmiyorum henüz. Bakacağız. Güzel bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Kamil 68. Telsizdeki gibi hissettim kendimi aynı. Mustafa günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Trice Kirhen'den bizlere kulak veriyor. Eyvallah Samet. Sağ olasın kardeşim. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın Şerife müdüremiz geldi. Hoş geldi. Günün güzel olsun inşallah. Suat da öncelikle Emine ablayı, Ispartalı Ayşe ablamı ve tüm abilerimi tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Suat. Abi diyor Süleyman Şimşek'e söyleyin lütfen benim birinciliğimi kutlamasın. Ha kutlasın diyor. Süleyman Şimşek Muradin hocamın birinciliğini kutlayacak mısın öyle diyor. Özel ilgi bekliyor. Gel dedim, Bayram da diyor ki familie Erdatlı'yı tebrik ediyorum diyor. Muradin hocam yemek yenildi sanırım diyor. Top 5'te birinci oldun. Henüz yemeği yemedik bir Bayram. Ama Muradin hocam çok istekli. Her gün mesaj atıyor. Bugün tutturdu. Burdurlu Mehmet günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Abim kolay gelsin. İyi yayınlar. Allah'a emanetsiniz diyor. Sağ olasın Mehmet. Yolun açık olsun. Güzel bir günün olsun. Cansu günaydınlar. Geçmiş olsun. Ben de buradayım Ali abi diyor. Eyvallah Cansu kolay gelsin. Gel bir çorba içelim. Hiçbir şeyin kalmaz abi diyor ya. Eyvallah Aziz Başkan. Kelle paça içersek düzeliriz herhalde. Bol sarımsaklı değil mi? Dündar günaydınlar. Hayırlı sabahlar diyor. Eyvallah Dündar. Nerede kaldın sen? Hayırdır Dündar? Yok ki senden başka dünya. Eyvallah Tamer. Gönderdiklerini hemen notlarımın arasına aldım. Bugün çok güzel bir konumuz var arkadaşlar. Yine herkesin katılabileceği. Hani cevap geldiğinde yok bu yanlış, bu doğru değil diyeceğimiz tarzdan bir şey değil. Herkes içinden ne geliyorsa, aklında ne geliyorsa yazabilecek. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Hoş geldin, keyifli vakitler diliyorum. Hepimizin günü güzel, işleri kolay ve bütün güzellikler bizlerle olsun. Emoş ablam ve Ayşe'yi tebrik ediyorum. Zirveler biz hanımlara her zaman olduğu gibi çok ama çok yakışıyor diyor. Mesajın sahibini zaten siz tahmin etmişsinizdir kim olduğunu. Ben yine de söyleyeyim. Hoş geldin Demet. Güzel mus mutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Abi şimdi ben burada bir dolap var dedim. Çok iyi hatırlıyorum. Birkaç gün önce Muradin abi beni birinci yapacaktın. Yemek falan hallederiz demişti. Sen de ona Muradin önce yemek sonra birincilik demiştin diyor. Evet aynen öyle demiştim ama Muradin yemeği ısmarlamadı. Süleyman Muradin yemeği ısmarlamadı birinci oldu. Niye acaba? Çünkü ilk mesajı o attı.
Doppel yiyeceğiz yemeklerinde Murad'ın. Gonca'nım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor. Hoş geldin güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cihat günaydınlar. Abi buradan herkese, başta diyor sevgili eşim ve Esila ile birlikte dinliyoruz. Herkese selamlar olsun, güzel bir gün diliyor, hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah Cihat. Buradan yengemize de sevgiler, selamlar. Esila Guten Morgen fıstık. Dünkü isteğim. Dünde kaldı Ferhat be. Önümüzdeki günlere bakalım Ferhat. Çalarız ya, ayıp ediyorum. Seni mi kıracağız?

Yeni mi çıktı bu? Alo, alo. Bir toparlayayım mesajları, hızlıca halledeceğiz. Dereceye giren bütün arkadaşları bay bayan fark etmiyor diyor, tebrik ediyorum diyor. Turgut eyvallah. Teşekkür ediyorum Nihal Hanım, sağ olasın. Yasin günaydınlar kardeşim. Yasin Tekbaş, selam abi, günaydın, iyi yayınlar, geçmiş olsun. Çapraz bağlar koparsa işin diyor yaş, dikkat etmen lazım diyor. Aynen, ön çapraz bağlar kopmuş. Normalde direkt ameliyat demişti, telefonda görüşmüştük. Sonrasında gidince dedi ki yok dedi ya, bu ameliyat etmeden de belki düzeltebiliriz dedi. İşte kontrolleri falan yaptıktan sonra kök hücre tedavisi yapıyor. Kolumdan kan aldılar, kanın içindeki plazmayı ayırdılar ve o plazmayı dize enjekte ettiler arkadaşlar. 3 seans yapacağız. Kan pıhtılaşacaklar, al yuvarlar, ak yuvarlar, biliyorsunuzdur belki, okulda okutmuşlardır bunları. Hani doğal olarak iyileştirmeye çalışacaklar. Dedi ki ameliyat olursa Robocop gibi dolaşırsın. Fizik tedavisi bilmem nesi çok zor ama dedi kendiliğinden iyileşirse bir de üzerine fizik tedavi hiçbir şeyciğin kalmaz dedi. Eski gücüne kavuşur dedi. Doktor ne diyorsa doğru diyordur. Çok şükür ilk beşe girdim diyor ya. Yok bilik, yok kaçırım. Değil mi Ispartalı Ayşe? Çok uğraşıyordun kaç gündür. Hadi gözün aydın. Suat'a da ve tebrik edenlere de teşekkür ediyor. Ispartalı Ayşe 11. Viyana'da diyor. Sinir restoran. Dil paça yapıyorlarmış diyor. Pazartesi. Denemişler. Çok da güzel diyor. Tavsiye ederim. Allah kolaylık versin. Sağ olasın Hülya Hanım. Remzi Usta, Salih Usta, Sinir Restorant 11. Viyana. Bu saatte onlar dinlemezler genelde. Ama olsun, Ali kardeşimiz. İşletmecilerine buradan sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Sinir Restorant severek gittiğimiz, beğendiğimiz mekanlardan bir tanesi Viyana'da. Naide günaydınlar. Abi keyifli yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin Naide. Günün güzel olsun. Abi ne örelim ya diyor. Uyanmaya çalışıyordum. Sesini duyduk, enerjinle uyandırdın. Sağ olasın. Bu sanayi devrimi öncesi İngiltere'de insanları uyandırmak için her gün kapıyı çalan insanlar vardı. Aynı onlar gibisin. Sadece sen para istemiyorsun. Geçmiş olsun vardı diyor. Eyvallah. Bak, değerimizi, kıymetimizi bilen bir arkadaşımız daha çıktı. Murat çıktı. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Haydar amca günaydınlar. Selam Viyana. Selam Viyana FM. Selam Ali Süzen. İyi yayınlar. Mutlu yarınlar. Eyvallah Haydar amca. Tabi Marmaris'ten yazınca selam Viyana yazarsın. Biz de selam Marmaris diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka Haydar amca? Eyvallah Süleyman Hanım, sağ olasın. Küçük eniştemin birinciliğini eğer dolap falan yoksa diyor, tebrik ediyorum diyor. Ya dolap olur mu bizde ya? Sadece kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyorum arkadaşlar. Siz anladınız ne demek istediğimi. Dolap molap yok, dümen mümen yok. Sadece kadınlara pozitif ayrımcılık var. Cevat günaydınlar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Oo, kadro tamam gibi. Abi diyor, çapraz bağlar koptuysa iş zor. Ben diyor 3-4 sene önce ameliyat oldum ondan. 7-8 sene bekledim abi diyor. Çok geçmiş olsun. Eyvallah Cihat'ım. Ameliyat olmadan halletmeye çalışacağız. Ayak bayağı kuvvetliymiş. Doktor dedi ki iyi dedi ya, fena değil dedi. MR'da her görülene inanmamak lazım dedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Avusturya'da sağlık sistemi gerçekten çok kötü. Yani kötü değil, çok kötü. İlk sakatlandığımız akşam hastaneye gittik. Bir saat beklettiler. Bir saat sonra çağırdılar, adımızı okudular. Girdik içeri. Neyim var? İşte dedim top oynarken ters başladım. Tamam dediler. Git röntgene. Bir saat röntgende bekledik. Çektiler. Geri geldik. Gene bir saat bekledik. Çağırdılar. MR dedi ki MR çektirmen lazım.
Ondan sonra röntgende dedi bir şey yok. MR çektir. Ondan sonra dedi git bir tane ortopedi doktorundan randevu al. Hepsi bu. Başka hiçbir şey yapmadılar. İnsan bir yalandan krem sürer. Yalandan bir sargı sarar falan. Yok abi. 3 saat. Yani dedim ki hastaneye gitmeseydim daha iyiydi. Ha bir de ağrı kesici verdiler. Gittim ağrı kesicileri eczaneden aldım. Bir gün kullandım. Dedim ki ya niye kullanıyorum ki ben bunu? Sanki bu ilacı hapı atınca ağzınızdan hapı atıyorsunuz. Sanki o biliyor ayağını oraya iyileştiriyor. Yok böyle bir şey dedim. Gereksiz yani. Zaten öyle aşırı ağrısızı çekmiyorum. Çok hani hareket etmezsem problem olmuyor. Kullanmadım abi hapları. Niye kullanayım? Öyleyim, bu acı derdimi anlatması zor. Yani öyle doktorluğu ben de yaparım. Röntgene baktım bir şey yok. MR'a git, MR çektir. Oradan ortopediye git. Bunu buradaki herkes inanın yapar bu kadarını yani. Acil servise gitmenizi hiç tavsiye etmiyorum o yüzden hastanelerde. Yakını bırakıp giderim sanma, yüzüme bakacak gururun varsa. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin abi. Teşekkür ediyoruz Aynur Demircan. Işıl günaydınlar, güzel bir günün olsun. Bolca huzur, en çok da sağlık olsun abi diyor. Eyvallah Işıl. Günaydınlar, çok geçmiş olsun. Hangi doktormuş o diyor, kök hücre uygulayacak olan. Doktor Vedat Şahin 23. Viyana'da. Porsche Strasse. Abi caddenin ismi bile çok havalı ya. Porsche Strasse. Bakar mısınız?

Vardan çağrı var diyor. Bir bakalım diyor. Bir gönder bakalım diyor. Varda bir kontrol edelim. Doğru mu değil mi birincilik diyor. Oo Murat abi nereden bakacaksın? Üstüne 10 tane mesaj geldi. Tekrarına bakalım ki diyor. Karar verelim diyor. Varda kim var abi? Var. A var. Murat'la Muradini karıştırmış olabilirsin diyor. Önce sırt numarasına bak diyor. Eğer kaçırırsan sırt numarasını diyor. Bir de bacak numarasına bak diyor. Ona göre karar ver. Murat'la Muradin karışmış olabilir. Evet Murat Erdat'la olabilir abi. Mümkün.

Ah abi diyor, biliyorsun ben yeni geldim Viyana'ya. Burada en çok aradığım Türkiye'deki sağlık sistemi. Değil mi? Türkiye'deki sağlık sistemini beğenmiyoruz ama var ya, Avusturya'daki sağlık sisteminin yanında vallahi var ya, çok çok iyi ya, çok iyi, gerçekten çok iyi. Ya bazı işleriniz gerçekten tanıdığınız olmazsa Avusturya'da da yürümüyor arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Şimdi MR termini almak isteseniz sisteme girseniz arasanız 3 hafta, 4 hafta. Abi ayak kopmuş, MR termini verecek adamlar 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, yani yok böyle bir şey. Bir zamanlar 2 aya kadar çıkıyordu, 2 ay, 3 ay. Neyse işte bir haftada hallettim yani. Öyle ortopediden termin almak da kolay değil. Yani herhangi bir tanımadığınız ortopedi doktorundan randevu almak isterseniz en erken bir hafta. Bazen 10 gün, 2 hafta sürüyor. Yani tanıdıklarınızın olması çok fayda ediyor. Çok da net konuşmayayım. Günaydın abi. Oo Mahmut, günaydın. Neredesin ya? Geç kaldın kardeşim bugün. Haydar'ım günaydın, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Roto'um. Abi diyor kopmuş olamaz. Kopsa diyor sen yürüyemezsin. Çatlak ya da yırtıktır diyor. Yırtık diyelim ona, evet. Kopma demeyelim, yırtık. Bir de kopma anında çat diye ses geliyor. Oradan da geliyor, bir de aşil tendondan geliyor. Aşil tendondan da sakatlanmıştım daha önce. Abi nasıl bir ses geliyor öyle ya? Adam 20 metre öteden o sesi duydu. Bende olmadı inşallah diyor. Ama eskiden takımda oynarken görmüştüm, duymuştum diyor Yasin Tekbaş. Aynen Yasin. Benim daha önce aşil tendon yırtıldı. Bundan 2-3 sene evvel top oynarken. Hiçbir şey yok. Yanımda kimse yok. Bir pozisyonda sadece yükseldim havaya doğru. Abi çat diye ses geldi. Sanki birisi ayağının ucuyla şpitse diyorlar ya. Sanki topuğuma vurmuş gibi acayip bir acıydı. Ömrümde ben öyle bir acı hissetmedim. 20-30 metre ötedeki arkadaşlar duymuşlar bunu. Yani acayip enteresan bir şeydi. Bunda öyle bir şey olmadı. Yırtılmış, bayağı yırtıktı ama iyi şu anda. Kök hücre tedavisiyle deneyeceğiz bakalım. Nihat, ilk onda varsın be Nihat. Neredesin sen Nihat ya? Telefonu mu çaldı sabah sabah? Ne ördün? Hülya Hanım da diyor aslında hastanede çekilmesi gerekiyor MR'ın diyor. Acile gitmesini diyor. Yok yok, burada acilde hiçbir şey yapmıyorlar, emin olun. Ya durumu da görüyorlar ama ona rağmen hiç. Ya bağıracaksın çağıracaksın. Çirkefliği de biz yapamıyoruz öyle, uymuyor. Biraz çirkef olmak lazım aslında valla. Gideceksin hastaneye, bağıracaksın çağıracaksın, ortalığı biraz böyle velvele, ne diyorlar onu, velveleye vereceksin. Karıştıracaksın abi oraları, bak ondan sonra MR'da çekerler, hastanenin o bağırtısı da gelir, hepsi gelir, sıkıntı yok. Eyvallah Onur. Aynen abi diyor, sesi ben de buldum diyor. Eyvallah Cihat. Acayip bir ses ya. O sakatlığı yaşayanlar, o ya da o anda orada bulunanlar o sesi duyuyorlar. Hiçbir şeyim... Sen bulursun termini abi diyor. Bulduk çok şükür ya. Sağ olsun tanıdıklarımız. Hiçbir şeyim... Valla tanıdık olmazsa olmuyor bu işler. Zaten dün paylaştım. Doktorumuza da teşekkür ettim. Hemen altta yazılar. Oo, biz termin bulamıyoruz. Termin alamıyoruz. Yani öyle de bir durum var. Yok yok, termin bulmak kolay değil. Allah kolaylık versin Mahmut. İşin gücün rast gelsin. Muradi'nin arkasında din olduğu için mi önceliği var diyor. Bundan sonra benim ismim Murat İslam. Ya Murat Erdatlı. Murat İslam ismiyle diyor, bundan sonra dümen bekliyorum diyor. Tamam abi, ayıp ediyorsun. Sen madem Murat İslam ismini kendine aldın, biz de hakkını vereceğiz.
Muradin hocam görüyorsun değil mi? Volkan günaydınlar. Volkan hoş geldin kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Sayın vekilim. 22. Viyana vekilimiz. Abi diyor ayak ne ki diyor ya. Gelir geçer. Önemli olan diyor kalbiniz kırılmasın. Sesi de çıkmıyor kırılınca. Ya Tamer ya. Tamer senin için kalp dediğin nedir ki ya? Gidersin başka bir yere elektrik çekersin. O da düzelir be. Sıkıntı yok senin için. Tabii. Çin'e çek. Çin. Afrika'ya çek. Rusya'ya çek. Bak Faruk ne dedi? Yabancı transfer dedi. Hiç mi ders almadın ya? Ne uğraşıyorsun yerli transferiyle? Bakalım. Toparladık bayağı. Bir şey kalmadı. Abi diyor ben senden başkasını tanımam. Valla doktora işin düştüğün zaman benim faydam olmaz sana. Sen başkalarını da tanısan iyi olur Onur. Bizim etki alanımız, bizim dümenimiz radyoda işliyor. Ötesi yok bizde. Yine mi dümen ya diyor. Yine mi diyor ya. Muradin hocam. Dolapla, torpille, yemekle diyor birinci oldu galiba diyor. Maçta dümen, yayında dümen. Bu ne kardeşim diyor. Ya işte. Ah be Haydar. Çoktan beri çağırmıyorsun da abi gel çorba içelim, yemek yiyelim. Hiç. Ağzında davet diye bir şey yok. Murat abiye katılıyorum. Bu işte bir iş var diyor. Aynı dünkü gibi. Aynı zamanda attım ama ilk onda değilim. VAR'a gidilsin bence de. VAR'da da yabancı hakem isteriz. Aba. Vallahi Ferhat 54. Bütçemiz yetmiyor be. VAR'a yabancı hakem çağır. Sen ilk onda varsın ya. Karışık okudum bugün. Ferhat yani yanlış olmasın şimdi. 6. ya da 7. olarak düştü mesajın. Haberin olsun. İlk onda varsın da karışık okudum. Aydın Barut abi günaydınlar. Aleykümselam abi güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar iyi yayınlar abi diyor. Güzel bir gün diliyor. Eyvallah işin gücün rast gelsin Cem. Kolay gelsin. Muradin hocamın hakem olduğunu unutmayalım. Dümen olmaz onunla diyor. Değil mi Kamil? Aynen valla doğru söyledin ha Kamil. Bu arada arkadaşlar Muradin hocam da hakem yani. Avusturya'da bildiğiniz hakemlik yapıyor adam ya. Dümen olmaz Muradin hocam da. Abi diyor malum kış geri geldi diyor. Hollanda'dan benim içlik hala gelmedi. O gönderecek olan abi miydi abla mıydı diyor. Kim gönderecekse bir kendine gelsin diyor ya. Belli etsin kendini. Gresse söyleyeyim diyor göndersin. Raşit sana göre Gresse yok be kardeşim. 4 X large mı 5 X large mı ya Raşit. Şifayı kapmışız diyor. Senin bu karışımcı kimdi? Serumla işe yarıyorsa gideyim diyor. Nihat'ım git 11. Viyana'da. Adsetzentrum Simmering. Bir serum yersen kendine gelirsin Nihat. Onur da işi biliyor. Abi diyor sen herkesi tanıyorsun ya diyor. Bizim tanımamıza gerek yok diyor. Bir işimiz düşerse sen halledersin zaten. Eyvallah.

0: Bu arada Viyana'da hava sıcaklığı an itibariyle yaklaşık 12 derece. Gün içerisinde 24 dereceye kadar çıkacak ve güneşli bir gün bizleri bekliyor. Hatırlatayım, 25 Ekim'de saatler 1 saat geri alınacak ve Türkiye ile aramızdaki saat farkı 2'ye çıkacak. Ufak ufak hatırlatmaları da yapalım. Perşembe gününden itibaren Viyana ve çevresinde yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar da düşecek.
1: Aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: A23 Süt Ostangent'e bugün de yoğun arkadaşlar. Her iki yönde yoğun. Yoğunluk 22. Viyana'dan başlıyor. Favoriten istikametine doğru. Nereden başlıyor? Geverbe Park Stadlo'dan başlıyor. Ta ki Erzberg'e kadar devam ediyor. Kagran Genzendorf istikametine de yoğunluk var bugün. Bir hayli yoğunluk var. Öncelikle yoğunluk A2'de başlıyor. Traiskirhen'den başlıyor. Yoğun ve akıcı bir şekilde favoritten Fatayla Kreis'e kadar geliyor. Oradan Fatayla Kreis'ten itibaren de yine yoğun bir şekilde ama akıcı görünüyor. Kagran Genzendorf istikametine doğru yoğunluk devam ediyor. Ta ki A22 yol ayrımına kadar. A4 Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı. Havaalanı istikameti açık. S1 Viyana çevre yolu her iki yönde açık arkadaşlar. A1, A21 Linz yolu her ikisi de açık. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor an itibariyle. A2'yi söylemiştik zaten. Traiskirhen'den itibaren Viyana istikametine doğru yoğunluk var. A22'de Nordbrück'e bağlantı yolları, çevresi, her taraf yoğun. Burası zaten standart bir trafik yeri. Ayrıca kaza olmuş o bölgede gördüğüm kadarıyla. Yine A22 Viyana istikametinde Kaisermühlen tünelin girişinden itibaren de trafik yoğunluğu var. Şehir merkezinde Reichsbrücke yoğun, şehir merkezine doğru bir hayli yoğun gözüküyor. Prater'den yoğun arkadaşlar. Oradaki Fatayla Kreis'te yoğun. Donaukanal her iki yönde baya bir yoğun. Karsplatz'ta yoğunluk görüyorum. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Trieste Strasse o bölgede bir hayli yoğun. Westbahnhof yoğun.

0: Bomboş yoldan evime gittim. Yani böyle de bir kolaylık var. Direkt eve gitseydim aynı saatte varırdım diye düşünüyorum. Böyle ufak ama basit hareketlerle zaman kazanabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Yavuz günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Linz. Abi diyor, benim ayakta da sorun var. Gitsek senin selamını söylesek torpil olur mu diyor. Hallederiz be Mahmut, hallederiz.

Abi diyor, sen dün Çin Min dedin ya diyor. Öğlen bir baktım Çinli bir bayan iş yerine gelmiş. Kaloriferciymiş ama o ısıyı alamadım ondan diyor. Bu kadar olur dedim ya. Tamer. O ısıyı alamamış ondan. Alamadıysan olmaz o iş Tamer. Bak sobayı yaksaydın o iş olurdu. Yak soba. Tamer ya.

0: Ispartalı Ayşe diyor ki, aa diyor, Raşit içlik mi istiyor? Ama diyor XXL satan dükkan kapanmış. Notlarımı aldım diyor. Hadi bakalım Ispartalı. Rıza, günaydınlar kardeşim. Ali abi, mutlu bir gün diliyorum sana ve herkese. Hoş geldin Rıza. İşin gücün rast gelsin. Bol müşterili bir günün olsun kardeşim. Kamil abim de dümen işleri var demek ki. Seni koruyorsa kesin o da dümencidir diyor. Allah Allah. Haydar bugün hep benim üstüme oynuyor ya. Haydar, ne ördüm ben sana? Ne ördüm? Noldi sana? Kamil, görüyor musun bak? Senin üstüne de oynuyor Haydar. Muradin hocamın üstüne oynuyor. Bu arada bizim Kemal nerede ya? Kemal'in sessiz oğlu çıkmıyor. Müdür Kemal de yok. Kemal'lerin ikisi de arazi bugün. Onur, şu Kemal'e bir dürt ya. Yatıyor mu, ne yapıyor? Abi diyor, Türkiye ile aramızda 2 saat fark olmasını o kadar seviyorum ki. Diziler erken bitiyor. Çok güzel oluyor. Rahat rahat diyor. Sonra başka kanallara bakıyorum diyor. Vallahi Raşit boş vakit olunca demek ki öyle oluyor. En son ne zaman televizyon izledim hatırlamıyorum yani. Maç olursa işte bir bakıyorum. O da son, artık maçlara da bakmıyoruz. Yani herhalde bir 3-4 hafta olmuştur rahat televizyona bakmayalım.
1: Arkadaşlar, bundan sonra Yardır Murat yok, Yatır Murat yok, Jet Murat yok, Fırtına Murat yok, hiçbir şey yok. Murat İslam, tamam mı? Bunu kafanıza yazın. Murat İslam'a dümen yapan dini karşısına alır, ona göre. Bundan sonra yok. Kamil, Murad'ın hakem olabilir, Murad'ın varın başında değil veya... Düdüğü çalmıyor. Ali çalıyor düdüğü. Ali ne çalarsa o oluyor. Gerçi hakemleri de gördük neler çıktı da. Gerçi Muradin Hoca o yönden sağlamdır. Ona bir şeyim yok. Muradin Hoca VAR'da bile yok. Hiçbir yerde yok.
0: Adı geçmiyor.
1: O evden takip ediyor. Veya yoldan. Ha, bir daha söyleyeyim. Murat İslam, ona göre.
0: Murat İslam... Bundan sonra Murat Erdatlı yok arkadaşlar. Murat İslam. Benim sevdam deli. Günün konusu kaynadı abi diyor. Yok, kaynamadı. Güzel konumuz var. Toparladık yayını be ya. Bol bol

kelle paça çorbası. Beslenmeye de diyor, dikkat et, faydası olur bacağına. Allah şifa versin. Eyvallah Demet, sağ olasın. Ah, bir dikkat etsek beslenmeye sıkıntı olmayacak da. Özkan'ım günaydınlar, güzel bir günün olsun. Karvizyon, hayırlı işlerin olsun. Nesrin Hanım günaydınlar tekrardan. Müdürüm diyor uyuyordur diyor, öğlenci bu hafta. Ha. Kemal müdürümüz öğlenciymiş bu hafta. Yatsın adama, dokunmayalım o zaman. İsmini veremeyeceğim kaynaklardan ulaştırıldı bana diyor. Allah Allah. Vay be, ödüllü dümen. Bu da güzelmiş Süleyman. Mahmut yine iyisin diyor. Dört ayak üstüne düştüm bak. Benim sayemde. Onurum be, hasılatı sen topla, kırışırız sonra, tamam mı? Müdür diyor, müdür Kemal şipet şift yapıyor bu hafta diyor. Aa, Ali Bey diyor kesin uyuyordur o diyor. Kadir Hanım da biliyor bak, müdür şipet şift yapınca abi. Normal ya, uyusun, dokunmayın müdürümüze. Canım kurban olsun. Murat abi hocalığını bırakmasaydı birinci olur. Ya olur olur, o da birinci olur. Gelişme var. Murat İslava. Şenol ona ya, Murat İslava. Ödüllü dümenci. Eyvallah gençler, Allah razı olsun. Arka planda çalışıyorlar bunlar. Kamil, seni de alet etmişler ekibe. Vay be Kamil'im, seni de kaybettik. Gönül Hanım günaydınlar. Ali abi Allah kolaylık versin, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Görmüyorsun gene abi diyor. Neyi görmedim ya? Ha pardon ya. Beyler, Muradin Hoca'yı tebrik edemediniz diyor. Tebrik edin kardeşinizi. Ne var yani? Gran mı girdi elinize? Alt tarafı tebrik yazacağınız diyor. Sonra da biz hanımlar birbirimizi tebrik ediyoruz diye adımız feminist oluyor. Vallahi Demet, yerden göğe kadar haklısın bak. Sana bu kadar hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Yani kıskançlıktan yok dümen oldu, yok onun adında Muradin var soy isminde, yok yemek ısmarladı, yok şöyle oldu, ya ne bu çekememezlik, yok VAR'a gidelim, yok yabancı hakem getirelim, ya bir tane de size yazmadı ki ya Muradin hocam tebrik ederim, birinci oldun, günün en iyisin, yok yok yok Demet, sen haklısın, sen haklısın Demet, ben artık vazgeçtim, mücadele etmeyeceğim. Savunmayacağım erkekleri. Herkes başının çaresine baksın. Erkekler neden biriyle uğraşıyor acaba? Vallahi bilmiyorum ki niye uğraşıyorlar ya. Abi diyor, sen o golü verecektin. Ne olduysa o golden sonra oldu diyor. Sorma ya Onur. Vallahi. Keşke şu mesajları görmediğim gibi o pozisyonda görmez olaydım. O pozisyonu bir gördüm, başıma hepsi o pozisyondan sonra geldi. Eyvallah Rıza, Allah razı olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin senin de. Abi diyor, kuzenim atmış fotoğrafı. Benim haberim yok. Telefon kuzenimdeydi. Kamil eyvallah. Nefes almam. Arkadaşlar WhatsApp'ta dolanan fotoğraflara itimat etmeyin. Yine sardım insanları. Erkekler neden böyle ya? Neden diyor biriyle uğraşıyorlar acaba diyor. Niye Turgut bilmiyorum, bir soralım niye böyle. Melek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Son güzel günden, son güzel gün derken. Niye ya, daha bir dünya güzel gün var Melek Hanım. Nefes alman, geri gel deniz manzaram. Hiç usanma, ben usandım, yine sardım insanları. Mesajlara cevap vermedin diyor, desene ödüllü dümenciyim diyor. Vallahi dümenciyiz diye ödül almadık. Sayenizde onu da alacağız inşallah, ama daha orijinal bir ödül bekliyorum sizden. Haydar. Bu da güzel olmuş. Kim yaptıysa diyor. Vallahi bilmiyorum ki. Haydar yapmıştır bunu. Müdürümüz kadar olmasak da yerine biz buradayız Ali Bey diyor. Fronius team. Yo yo, hiç şüphemiz yok. Bak Nesrin Hanım burada. Sen buradasın. Yani eşi burada. İş arkadaşları burada. Kemal müdürüm... Olursa daha iyi olur da tabii, olmasa da canı sağ olsun, dinlensin Kemal müdürüm ya. Foranı üstüm.
Kolay gelsin hepinize. Besima oralarda mı ya? Besima. Semra'nın sesi çıkmıyor.

Arkadaşlar, Türkiye'de çok normal sayılan, hatta basit görülen, günün konusu bu arada bu. Türkiye'de çok basit, normal, sıradan görülen ama Almanya'da yani bunları yaptığınızda lüks hissettirecek bazı şeyler var. Türkiye'de normal, Avusturya'da lüks. Allah Allah. Yani illaki maddiyatla alakası yok bunun. Haberiniz olsun. Yani ona bir örnek vereyim ben mesela. Siz gerisini siz getirin. Çoğaltabiliriz bu örnekleri. Türkiye'de ne bileyim yani gece saat 10, 11, 12 bir sıkıntınız var. Tesisat, elektrik. Abi bir ustayı bulup evinize getirebiliyorsunuz. Öyle gece parası bilmem ne falan filan abarttır şudur budur hiçbir şey hesaplamıyor. Adam geliyor işini yapıyor ve gidiyor. Bunu Avusturya'da yapmanız çok zor. Ya da çok paranız olması lazım bunu yapmak için. Buna benzer şeyler ya da Türkiye'de gece yarısı çorba içmek çok normal bir şey. Herkes yapıyor gece saat 1, 2, 3. Açık çorbacılar var, atlıyorsunuz, gidiyorsunuz, çorbanızı içiyorsunuz ama Avusturya'da böyle bir şey yapamıyorsunuz, yok. Buna benzer neler var? Hadi bakalım, aklınıza gelenleri bir sıralayın. On tane kredi kartı abi diye. Değil mi? Türkiye'de herkesin her bankadan bir kredi kartı var. Puan falan topluyorlar bir de, öyle bir şey var. Peşin fiyatına 5 taksit, peşin fiyatına 10 taksit ama her bankanın farklı bir kartı var. Kartla alışveriş yapıyorsun, sana puan veriyorlar ya da para iadesi veriyorlar. Bu sene valla benim başıma da geldi. Ben Kuveyt Türk'ün banka kartı var. Genelde artık izinde ödemelerimi hep kartla yapıyorum. Nakit taşımıyorum. Abi alışveriş yaptım, ödedim. Sonra dedi ki 150 lira kazandınız. Hesabınıza geri yatırıldı. Allah Allah. Allah Allah.

Yapma ya, Besima başka bölümde çalışıyormuş. Artık iki vardiya çalışıyor diyor. Ali Bey yavaş yavaş azalıyor. Sağlık olsun ya. Önemli olan iş. Kader Hanım, önce herkesin işi güzel olsun. Sağlığı, sıhhati, keyfi yerinde olsun. Radyo ikinci planda. Her zaman muhabbet ederiz. Her zaman şarkı dinleriz. Onlarda sıkıntı yok. Sağlık, sıhhat olmazsa, iş olmazsa o biraz sıkıntı. Abi alemsin ya diyor. Unutma bak bu sözünü. Bizim yanımızdasın bundan sonra. Seni unutursan, sen unutursan beni hatırla. Hatırlat Demet bana. Haklısın valla. Emrah'ım günaydın. Mega Emrah. 23. Uyanan Mega Süpermarket Müdürümüz Emrah. Emrah neredesin sen ya? 2-3 gündür yoksun piyasada. Abim diyor günaydın Viyana FM dinleyenlerine, sevenlerine, Mega Süpermarket 23. Viyana'dan koskocaman günaydınlar. Başta Ayhan abim ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımın da selam var diyor. Ve aleyküm selam Emrah müdürüm. Ayhan kolay gelsin kardeşim. Mega 23'ün kasabı. Adam usta ya, sanatkar. Kasaba renk geldi vallahi. Bu hafta da birbirinden güzel kampanyalar sizi bekliyor. Her hafta olduğu gibi mega süpermarketlerde. Dün paylaştık. Viyana FM sosyal medya sayfalarında ve mega süpermarketin sosyal medya sayfalarında güncel kampanyaları takip edebiliyorsunuz. Bir sürü indirim var. Kaçırılmayacak fırsatlar var. Sıcak sıcak içmesen de inan ki vallahi. Kaçak elektrik çekmek diyor. Avrupa'da yok böyle bir şey değil mi Tamer? Avrupa'da yarından itibaren soğuk, yağmur, güneş tadını çıkartalım bugünün diyor. Bak öyle olur Melek Hanım. Yarından itibaren havalar soğuyacak aynen. Mangal yapmak artık Viyana'da lüks diyor. Eyvallah Rıza. Türkiye'de adamın canı istiyor abi, hemen İstanbul'dan bahsedelim. Mangalını alıyor, deniz kenarına gidiyor, kuruyor abi, mangalı yapıyor. Oh, boğaz manzarasına karşı yiyor içiyor, oh, mis ya. Günaydınlar Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Biz her zamanki gibi buralardayız diyor. Çok teşekkür ediyorum Semra Hanım. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Ben çekerim kadersa. Takside çay içmek bir daha diyor. Takside çay mı? O nasıl oluyor Cihat ya? Vallahi ben takside hiç çay içemedim. Pazar günü alışveriş yapmak değil mi? Türkiye'de öyle de bir güzellik var. Pazar günü her yer açık. Tatil günlerinde de açık. Abi diyor lütfen diyor, kasap denilmez. Et uzmanı denir. Rica ediyorum. Biraz nazik olabilir misin kasaplara karşı diyor. Pardon Raşit. Et uzmanı. Flash management. Faruk günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar abi. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Sana da geçmiş olsun diyor. Rabbim acil şifa versin. En kısa zamanda sağlara dönmeni bekliyoruz diyor. Hadi bakalım inşallah diyelim. Zor ama. Türkiye'deki avantaj. Fiş almasak indirim olur mu? O da güzel. Kasaya gidiyorsun Türkiye'de. Abi nakit mi kart mı? Kart abi, nakit olursa biraz bir şeyler yaparız. Yardımcı oluruz. Hemen öyle de. Abi yardımcı oluruz biraz ya. Sıkıntı yok. Niye vergiden kafadan götürecek abi, o yüzden. Ha, taksitle pardon. Değil mi Türkiye'de çayı taksitle içebiliyorsunuz ya, yok böyle bir şey. Sigarayı da taksitle alabiliyorsun Cihat. Şimdi aklıma geldi. Abi adam sigara alıyor bir karton, kartla çekiyor sigarayı, tamam mı? Ondan sonra onu da 5 takside bölüyor ya. Valla Cihat güzel bir konuya değindi burada. Vay be Haydar Bey. Afiyet olsun. Orada telefonu eline almış. Tek başına yardırıyor.
Vay be Aziz Başkan, bugünlerde mi görecektik? Tanju ile sen benim dedikodumu yaparsın ha? Türkiye'ye göre diyor, burada az ama diyor. Türkiye'de dümenci çok diyor. Burada diyor bir tane sen varsın diyor Murat abi. Benden bir tane daha yok Murat Erdatlı. Abi diyor Türkiye'de park sorunu diye bir şey yok diyor. Yol üstüne arabayı bırakıyorsun diyor, istediğin yere gidiyorsun. Değil mi? Hiç fark etmiyor. Bir de sabah 5'te kalkıp işe gideni görmedim daha Türkiye'de diyor, değil mi? Sabah. Vallahi sabah İstanbul trafiği 7'den sonra başlıyor. 7.30-8'de başlıyor. Viyana trafiği bazen 5.30-6'da başlıyor ya. Bir de ben söyleyeyim, İstanbul'da akşam saat 10'dan sonra toplu taşıma aracı abi yok. Biz burada lüksteyiz. Tam tersini söyleyeyim yani. Burada gece 1'e kadar toplu taşımayı kullanıyorsun. Türkiye'de, İstanbul'da ondan sonra bulamıyorsun. Ah, beni bırak. Yanlış bir örnek oldu. Tam tersi olması lazımdı. Bahçemde ateş yakamıyorum mesela Hollanda'da. Hemen diyor komşum kapıya geliyor ama Türkiye'de istediğim zaman yakıyorum diyor, değil mi? Ah, küçük şeyler ama Türkiye'de rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada yaptığımız zaman lüks sayılıyor bazı şeyler. Başka var mı aklınıza gelen? Mesela Türkiye'de halıları sokak ortasında, evinizin bahçesinde, balkonda yıkamak normal, sıradan bir şey. Hadi bakalım Viyana'da yıkayın, göreyim sizi. Viyana'da lüks. Türkiye'de mesela en büyük lükslerden bir tanesi çok çok işçinin olduğu iş yerlerinde, fabrikalarda falan yemek çıkıyor. Evet, yemek çıkıyor arkadaşlar. Çalışanlar yemeklerini iş yerinde yiyorlar, fabrikada yiyorlar. Burada öyle bir şey yok. Burada ben de fabrikada çalıştım. Evden yemek getiriyorsun abi.

0: Türkiye'de çoğu fabrikanın iş yerinin servisi var diyor. Aynen. Yani ben Avusturya'da servis diye bir şey görmedim iş yerlerinde. Çok büyük bir lüks o servisler. Türkiye'de çay bardağının dibini balkondan aşağı dökebiliyorsun diyor. Burada öyle bir lüks yok diyor. Aman. Öyle bir lüks olmasın zaten burada. O da iyi bir şey değil yani. Türkiye'de diyor evden yemek götüren yok. Nerede çalışırsan çalış, aynen. Adam ya dışarıda yiyor ya iş yerinin verdiği yemek çekleri var ya da iş yerinde yemek çıkıyor. Hastanede refakatçi yok. Türkiye'de refakatçi var diyor, değil mi? Bir de öyle bir şey var, doğru. Abi diyor Türkiye'de yok diyor, burada olsun diyor. Dümen dersleri veriyor musun diyor. Olurum, sen toplarsan yani kursa katılacak arkadaşları belirlersen, rakamı öderlerse yaparız ya, sıkıntı yok, o iş bizde. Bahçede güvercin beslemek. Değil mi? Türkiye'de evinin çatısında ya da bahçesinde güvercin besleyen bir dünya insan var. Burada yok abi, nerede? Bir de güvercinleri uçuruyorlar, taklacısı var falan filan. Ciddi bir hobi Türkiye'de. Burada öyle bir şey yok. Rıza da diyor ki abi diyor Viyana'da toplu taşımaya zam olacakmış diyor. Viyana'da ama diyor taksi sektöründe fiyatlar aynı diyor. Vallahi Rıza, yani taksicilerin sıkıntıları bitmek bilmiyor ya. Çok sıkıntısı var taksicilerin. Allah sonunuzu hayretsin. İnşallah iyi olur, güzel olur. Viyana'da haddinden fazla taksici var. O yüzden böyle oluyor bence. Taksiciliğin bir kıymeti yok yani. Burada da büyük şirketlerin, büyük firmaların kendi kantinleri, mutfağı var diyor. Allah Allah. Süleyman, bize niye denk gelmedi ya? Burada eve serum yok. Türkiye'de var diyor, değil mi? Türkiye'de eve serum var. O büyük bir lüks. Burada çoğu fabrikada yemek çıkmıyor ya. Ya ben Nöm'de çalışmıştım zamanında. Abi bir dünya işçi çalışıyor, yemeğimizi evden götürüyorduk. Etrafta hiçbir şey de yoktu. Sana ne, tabii seni seviyorsam. Bir havalandır, sakın açakılma, bahane. Burada akşam 9-10'dan sonra sesin sesi çıkmıyor. Canım Türkiye'mde, özellikle İstanbul'umda sesin dibine vuruyorlar sabah kadar. Değil mi Emrah? Sabaha kadar hareket var ya. Bahçemde horoz besleyemiyorum burada diyor, Hollanda'da. Her 3 saatte ötse millet uykusuz çalışır. Değil mi, sabah horozla uyanmak? Vallahi lüks ya. Günaydın herkese, mutlu sabahlar. Türkiye'de okula giden çocukları özel servisler alıyor ve bırakıyor. Burada tabanlara kuvvet. Değil mi Şerife Küçük? Günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aynen, Türkiye'de okul servisleri var. Kapıdan çocuğu alıyor, geliyor, okula kadar bırakıyor. Bir de hostesleri var arkadaşlar onların. Okula bırakıyorlar, okuldan alıyorlar, sonra kapıya kadar bırakıyorlar. Lükse bakar mısın ya?
1: Ali abi bak mesela Türkiye'de hafta içi ertesi gün iş olsun olmasın fark etmiyor. Millet 9-10 gibi de olsa misafirliğe gidiyor, çay içmeye gidiyor. Bir de bizim bayramlarımızda mesela Türkiye'de %90'ı izinli oluyor. Ama burada çok zor izin alıyorsun. Hani bizim bayramımız, adam diyor ki bizim bayramımız değil ki sizin bayramınız. Hani iş yeri vermese izin vermiyor.
0: Yani ona bir şey yapamayız. Sonuçta adamların ülkesindeyiz. Saygı duyacağız. Ha, tabii ki izin verirlerse iyi olur da. O biraz farklı bir konu orası ya. Yani şimdi bayram olayı farklı. Ama basit ama önemli şeyler var. Akşam Türkiye'de saat 10'da bile markete gidip bir şey alabiliyorsunuz. Çoğu market 9 ya da 10'a kadar. Mahalle arası marketler özellikle bazıları 11-12'ye kadar açıyorlar. Burada öyle bir şey yok. O Okul servisleri bedava mı yapıyor? Yok, Türkiye'de okul servisleri parayla. Hacım bedava nerede ya? Oo, bedava, Allah rahmet eylesin, bedava diye bir şey kalmadı. Şimdi dur, Ferhat'ımın dünkü birincilik isteği vardı. Muradin hocamın isteği gelmedi. Muradin isteğin gelmediyse hakkın kayboldu, bak haberin olsun.

Bunda ses kalitesi iyi çıkmadı be ya. Ferhat, ses kalitesini tutturamadık. Neyse, dur bir daha deneyelim. Bir saniye, hemen şuradan bakalım. Bir daha bakalım. Belki daha iyisini buluruz. Dur. Şuradan bir deneyelim. Evet, bunun kalitesi daha iyi.

Abi diyor A23 halen berbat. Vallahi Mehmet, oranın berbat olmadığı bir günü görmedik ki ya. 22 tarafında oturanlar olarak A23'ün hafta sonu hariç hiç güzel bir yanını görmedik. Eda günaydınlar, iyi yayınlar, güzel bir hafta diliyor herkese. Benim en çok sevdiğim vale olayı diyor. Param varsa park araman gerekmiyor. Valeye bırakıyorsun gidiyorsun değil mi? Acayip bir lüks ya. Yok böyle bir şey. Yani küçük işletmelerde bile vale bulunuyor. Abi çorbacıya gidiyorsun, valeye veriyorsun arabayı. Öyle çok da bir şey vermiyorsun abi. 200 lira teşiyorsun. Aa, mis. Güzel. Var mı başka? Türkiye'de sıradan ama Avusturya'da, Almanya'da ya da Avrupa'da lüks görünen bir şey. Türkiye'de basit. Hani sıradan bir şey gözüküyor. Fadime Hanım günaydınlar. Mutlu bir gün diliyorum tüm Viyana FM ailesine diyor. Eyvallah Fadime Hanım, hoş geldin. Güpgüzel mutlu bir günün olsun. Toparlayalım hemen. AK'da yemek bölümü var. Ana yemek mesela diyor. Balık, şinitsel, yanında maydanozlu patates. 3.40 diyor. Çok uygun. Küçük oğlumun okulunda ana yemek 6 euro. Yok buralar öyle değil. Aydın Demircan. Türkiye'de her şey bedava. Yemekhane var. Gidiyorsun iş yerinin yemekhanesi. Yemeğini yiyorsun çıkıyorsun. Öyle para mara yok Türkiye'de. Ya da yemek çeki veriyor sana iş yeri. Türkiye'de birçok lokantada o yemek çekleri geçiyor. Gidiyorsun, yemeğini yiyorsun, yemek çekiyle ödüyorsun. Nakit ödemiyorsun. O da çok büyük. Yani Türkiye'de çok basit sıradan ama burada lüks. Mesela Türkiye'de yol parası veriyorlar direkt. İşte İstanbul'da yaşıyorsun. Diyelim ki İstanbul'da ne diyorlar? Mavi kart diyorlar herhalde ona. Kaç para bir aylık ulaşımın? 2000 lira diyelim ki sana... Kartı alıyorsun, faturasını veriyorsun muhasebeye, tak 2000 liranı ödüyorlar. Zaten iş ilanlarına baktığınız zaman işte maaş, SSK öyle yazar. Yemek, ulaşım, iş ilanlarının birçoğu böyledir Türkiye'de.

Gece diyor, 2'de diyor sigaram bitti diyor. Köydeyim diyor. Adama söyledim diyor, pijamasıyla geldi, bakkal açtı diyor. Ben de alışveriş yaptım gittim diyor. Vay be Raşit'e bak, yaraştı da adam bakkal açtırmış gece. Dayak abi diyor, 2-3 tokat bedava Türkiye'de diyor. Ayak kol kırma. Bir ifade verip çıkıyorsun diyor. Burada abi diyor, tehdit bile Altay'dan başlıyor. Bırak tokat adamı ya. Sorma ya. Türkiye'de değil mi? Çok sıradan. 2 tokat atıyorsun. Ulan var ya bacaklarını kırarım diye. Hiçbir şey yok abi. Burada ufacık bir şeydi. Adam seni tehditten kaç kere sorguluyor. Yok böyle bir şey ya. Vallahi geçenlerde bir olaya şahit oldum burada. Polis 2-3 kere aradı. En son geçenlerde işte gittim şahit olarak ifade verdim falan. Hiçbir şey yok abi. Çok basit bir şey. Adam ölmüş birisinin adına para topluyor. Bir de bir derneğin ismini kullanıyor. O derneğin de yöneticisi o bölgede. Diyorlar ki sizin dernek adına para topluyorlar ölmüş birisine. Ya diyor öyle bir şey yok diyor ya. O adamın ihtiyacı da yok. Ailesinin haberi yok. Neyse caddeye çıktık abi. Adam bulundu. Adamı yakaladılar. Niye böyle yapıyorsun? Kimsin? Necisin? Diye polisi aradılar. Geldi abi polis. Kim varsa dedi ki işte kimliğinizi verin. Yazacağız çizeceğiz. Yazdı çizdi. Adam soruyor, yok tehdit ettiler mi, yok öldüreceğiz dediler mi, yok vurduk dedin mi, yok ne duydun bilmem ne. Ben de video çekmiştim, videoyu verdim polise, dedim bak hepsi burada dedim ya, beni uğraştırmayın. Yani çok böyle enteresan enteresan işler. Burada zor abi o işler, Türkiye'de basit lüks. Ama biz tam tersi örnekleri arıyoruz şu anda. Yasin. Burada doktorların, avukatların çocukları aynı okula gidiyor. Türkiye'de kolej bilmem ne var diyor. Ha. Ya Türkiye'de kolej var, bu da tam tersi oldu. Biz Türkiye'de basit görülen, sıradan görülen ama burada lüks sayılan şeyleri bahsedelim. Bakayım, Türkiye'de koleje gidiyor abi, sıradan sayılıyor. Burada çocukların hepsi aynı okula gidiyor. Ha. Yok ya, burada sıradan sayılıyor. Çöpleri ayırmadan atmak Türkiye'de normal diyor. Burada atmak lazım aynen. Ama ayırmak daha mantıklı ya çevre için. Keşke Türkiye'de de ayırsalar. Vay be, bir de yemek olayı. Aynen, biraz önce söylemiştik onu. Türkiye'de yemek olayı sıradan sayılıyor bir iş yerinde. Yol, yemek, SSK, iş ilanında yazdığı gibi. Burada yok abi, nerede? Eda da diyor ki eskiden burada da Gucci'yi veriyorlardı diyor. Eskiden, şimdi veriyorlar mı hala bilmiyorum ki. Türkiye'de esnafların meşrubat ikramı olur diyor. Çay, kahve, gazoz. Burada öyle bir şey yok diyor değil mi? Aynen Mustafa, burada yok abi öyle bir şey ya. Var mı başka örnekler? Var mı arkadaşlar aklınıza gelen başka başka örnekler, böyle çoğaltalım örnekleri varsa. Ondan sonra da toparlayalım. Türkiye'de basit ama burada lüks sayılan neler var? Bir yazın bakalım.

0: Murat Erdat da göndermiş. Karınca gibi ilerliyor diyor. Sorma abi ya. A23 Süt Dostan Gente. Favori ten istikametine doğru çok yoğun arkadaşlar. Türkiye'de benzinlikte diyor pompacılar var. Türkiye'de herkes, ya burada herkes kendi dolduruyor. Aynen, güzel bir örnek. Türkiye'de abi benzin istasyonuna gittiğiniz zaman elinizi pompaya sürmüyorsunuz. Orada pompada çalışanlar var, dolduruyorlar abi. Açıyorlar, kapatıyorlar. Camları bile siliyor birçoğu. Burada öyle bir şey yok. Burada kendiniz yapıyorsunuz. Türkiye'de sıradan bir şey ama bunlar. Kime gelsin bu şarkı? Aziz Başkan'dan Haydar'a gelsin. Hadi ben de Haydar'a armağan edeyim. Belki aramız düzelir Haydar'la. Limoniyiz biraz. Söylemesi ayıptır. Haydar'la limoniyiz. Haydar'ım sana armağan olsun be. Barıştık mı bu şarkıyı gönderince? Bak, hem Şenol hem de Ferhat 54 ikisi aynı anda aynı şeyi yazdılar. Balık tutmak arkadaşlar. Balık tutmak kardeşim diyor. Türkiye'de sıradan bir şey. Avrupa'da lükse girer diyor. Aynısını Ferhat da yazmış. Türkiye'de istediğin yerde balık tutuyorsun mesela diyor. Burada öyle bir şey yok. Aynen, Türkiye'de oltayı alıyorsun. Benim birader mesela arabasının arkasında oltası, kovası hazır gezer, tamam mı? Geçerken boğazda hemen çeker arabayı. Bir yarım saat balık tutar, stresini atar. Bakar der ki, ha bugün balık havası var. Çok başımıza da gelmiştir ha, arabayla giderken diyor ki, oo diyor bugün tam balık havası var diyor. Akıntıya doğru gidiyor abi, alıyor oltayı. Hatta iki tane olta taşıyor, bir tane de değil. Alıyoruz oltaları, atıyoruz abi. Birkaç tanesinde dolu çekersek devam. Yok, boş çektik, devam ediyoruz arabayla. Çok acayip bir şey ya. Burada nerede abi? Onun için ehliyet alıyorsun değil mi? Balık tutmak için Avusturya'da. İzin alıyorsun, ehliyet alıyorsun. Dokunma, iç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kolumu, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Şehirler arası otobüsler var. Burada öyle bir hizmet varsa da çok vasat diyor. Değil mi Tamer? Ya burada otobüsle ulaşım az, seyrek. Çünkü tren hatları çok iyi. Adamların hakkını yemeyelim. Avusturya'da, Almanya'da ya da Avrupa'nın çoğu kentinde tren ulaşımı çok iyi. Gölgem misali
1: yanındasın, kimseler duyma. Abi bizde, yalan söylemeyeyim, daha 6.ya kadar, firma satılmayana kadar her ay Sodexo Guccian'ı veriyorlardı. 100 euro, 150 euro'luk. O bayağı işimize yarıyordu. İşte 6. ayda bizim firma komple satılınca Almanlara, hani Almanya'daki şirkete satılınca, Sodexo'larımız da gitti. Ne güzel, o Sodexo'lar öyle bir işe yarıyordu ki, yemek yemeye gidiyordun, alışveriş yapıyordun. Yani o gittikten sonra çok gıcık oldu. Keşke geri getirseler.
0: Ulan Raşit, madem Sodexo'n vardı senin, niye bizden döneri isteyip duruyordun? Ya bu o Sodexo kart sistemi Avusturya'da ya da Almanya'da çok kullanılmıyor herhalde Avrupa'da. Türkiye'de çoğu iş yeri kullanıyor. Restoranların camına bakın Türkiye'de. Yukarıdan aşağı komple kartların şeyleri var, logoları var arkadaşlar. Salon tutmak istemen düğünlerini evlerde ya da sokak aralarında yapabiliyor. Ha evet, aynen değil mi? Türkiye'de salon tutmak istemeyenler abi mahalle düğünü yapıyor. Salona sandalyeleri atıyor, masa sandalyeyi, düğün yapıyor. Burada nerede? Mümkün değil. Bir de Türkiye'de düğün öncesinde İstanbul'da dahi bu yapılır yani. İlla kırsala gerek yok. Herkes yöresel davul zurnası vardır. Sabah bir başlar sokakta çalmaya düğün saatine kadar. Sonra işte otobüsler gelir, alır düğün salonuna getirir misafirleri. Çoğu insanlar aynı yerde oturduğu için. Murat Erdatlı düğün demişken, sen de otobüs kaldırıyor musun abi salonu, düğün salonuna, kervansaraya? Şimdi ben 22'de oturuyorum. Benim olduğum yerden düğün salonuna otobüs kaldırman lazım senin Murat abi. Kuş gibi dur dedikçe, koşan çocuk gibi, git dedikçe, kalan bir dert gibi, sevmek ah seni. Özkan'ım günaydınlar. Alamı yayınlar. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Havaalanı taksi. Vay be. Güzel bir günün olsun inşallah. Gibi, bol müşterin olsun. Özkan, havaalanından bir müşteri al abi, tamam mı? Müşteriyi ta böyle Linz'e getir. Bırak Linz'den de müşteri alıp geri dön. Öyle bir iş gelsin sana. Sen bir çağır, gelmemezlik etmeyeceğim. İki elim kanda. Papatya'yı Haydar'a gönderdik. Türkiye'de radyodan istek isteyip şarkı dinleyebiliyoruz. Burada nerede radyodan şarkı isteyip dinleyeceğiz diyor. Buradaki radyocular anca konuşuyor diyor. Hep çene dır dır dır dır dır. Birisi dedi. Küstüm ya, bırakıp gidiyorum yayını, yemin ederim. Bu ne ya? Bu ne ya? Bırakıp gidiyorum abi, moralim bozuldu. İsmail Koçer, günaydınlar. İsmail, neredesin sen ya? Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Güzel bir günün olsun İsmail Koçer. Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar. Mutlu yayınlar diliyorum. Eyvallah kardeşim. Burada da yılbaşında veriyorlar diyor. Burada yılbaşında ne veriyorlar Gönül Hanım? Lahmacunu hazırlayıp fırına yollamak diyor. Onlar pişiriyor. Aynen, Ispartalı Ayşe. Ha yok, bu Viyanalı Ayşe ya. Ayşeler çoğaldı. Şimdi Viyanalı Ayşe, şöyle bir şey var. Sadece lahmacun değil, Türkiye'de bazı yemekleri hazırlıyorsun. Ondan sonra içini hazırlıyorsun, lahmacun yapıyorlar. İçini hazırlıyorsun, pide yapıyorlar. Ne bileyim, yemeği hazırlıyorsun, fırında tepsiyle gönderiyorsun, pişirip geri gönderiyorlar falan. Çok Türkiye'de o, burada yok abi öyle. Nerede? Sebebini bilmiyorum niye? Türkiye'de kuaföre her gün gitmek lüks değil diyor. Burada ben haftada iki kere gidince ters ters bakıyorlar. Zenginsin sen diyorlar. Ha, değil mi? Burada kuaföre valla yani... Türkiye'de kadınlar çok sık kuaföre gidiyorlar. Doğru. Erkekler de aynı şekilde. Burada yani erkekler iki haftada bir gitse lüks diyorlar. Kadınların iki haftada bir kuaföre gitmesi Avusturya'da ultra ultra lüks oluyor. Türkiye'de pompacıların olması güven meselesi diyor. Yoksa doldurup kaçarlar diyor. Yok ya Dündar, o kadar da değil. Plakayı alırlar abi. Burada da isteyen kaçıyor yani ama... Plakadan yakalıyorlar ama doğru yani. Türkiye'de her şey mümkün abi. Adam arabayı alır doldurur. Plaka sahibi başka, arabayı süren başka. Uğraş dur ondan sonra. Sen bir çağır, gelmemezlik etmeyeceğim. İki elim kanda olsa bu cihanda sadece seni... Türkiye'de bir köye git, karnını doyurursun diyor. Aç kalmazsın, ikram ederler. Burada paran yoksa yatır olursun vallahi diye. Yani doğru Murat abi, doğru bir şey ama bizim aradığımız örnek nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de yapıldığında çok basit görülüyor yani, bir kıymeti kalmıyor ama burada öyle bir şey yaptığında lüks olacak. Vay be, hani biraz önceki kuaför örneği gibi. Türkiye'de ne bileyim yani, adam gidiyor kuaföre, sakal tıraşı oluyor abi, saçını taratıyor, atıyor işte neyse rakam çıkıyor. Burada sakal tıraşı olmak için kuaföre giden neredeyse yoktur. Sabah Türkiye'de mahalle arası berberler, kuaförler sabah 7'de dükkanı açmaya başlarlar. Niye? Sakal tıraşını birçok erkek evde olmaz. Kuaförde olur abi sakal tıraşını. Yani sıradan bir şey o. Ama burada lüks sayılıyor. Avusturya'da lüks sayılıyor. Böyle de bir durum var. Aynen aynen, Haydar içindi. Pantolon ıslanmadan balık tutulmaz diye. Biz ıslatmadan tutuyoruz Aziz Başkan. Islatmadan da oluyor. Düzelir mi dersin Yasin Tekbaş? Kankam çalayım o zaman ya. Düzelir diyorsan. Değil mi Özkan? Amin vallahi. İnşallah öyle bir müşteri gelir ha. Otobüs gelin evinden kalkar bizim oralarda. Sen bence gelin evine gel diyor. Ferhat 54, öyle yapacağız artık. Park yerini ne yapacağız Ferhat? Sen artık bir jest yaparsın bize, park yeri tutarsın orada. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Yazarken Raşit'in sesli mesajına denk geldim. Sen de aynı cevabı verdin. Madem Sodexo vardı, bir şeyin nasip olmadı be mezarcı diyor. İnsan Sodexo'suyla bize yemek ısmarlar diye. Resul hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ya sen yemek ısmarlamaktan bahsediyorsun. Seni arayıp demiyor mu? Resul abi gelirken bana döner getir diye. Ya Resul ya. Beklentiyi çok yüksekte tutma. Düşükte tut biraz. Oo Aydın abi. Abi tavuklar, güvercinler. Oh oh. Adamlar İstanbul'un göbeğinde tavuk besliyor, güvercin bekliyor. Yok böyle bir şey ya. Aydın Barut. Hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun. Kemal neredesin sen ya? Günaydın abim, yayınlar. Herkese selamlar. Bu ara iş sebebiyle çok denk gelemiyoruz diyor. Canın sağ olsun Kemal ya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin Kemal Ünal. Elif Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. 22. bir yana. Günaydın, etli ekmeği unutmayalım lütfen diyor. Unutmayalım, evet, etli ekmek. İçini hazırlıyorsunuz, gönderiyorsunuz, yapıp geri gönderiyorlar. Böyle bir lüks var Türkiye'de. Küstüysen bir daha da Davos'a gelme abi. Giderken de çal oradan bir Dement ablam. Aa gaz veriyor. İyi, ben yarın yayına gelmeyeyim bari o zaman ya. Vallahi. Madem öyle... Bir de gaz veriyor, yarın da yayına gelmiyor diyor. Bak gelmem valla. Çok mu yavaş oldu bu şarkı ya? Bu ne böyle ya? Murat abi diyor, Viyana dışlarından gelenler, mesela ben diyor, park platsımı ayarlarsa yeter valla. Başka bir şey istemiyorum diyor. Dön dön dön, başım dönüyor park yeri bulacağım diye Viyana'da. Murat Erdatlı, bak Şerife müdürem diyor ki ben park yerimi isterim diyor. Gerisi önemli değil diyor. Berbere otur, çayını iç, eyvallah de devam et. Değil mi hacım, öyle de bir lüks var. Abi burada berbere selamun aleyküm diyorsun, abi 30 euro diyor. Ya yani burada böyle, ne çayı, geçtik çaydan. Ömer abi günaydın, Ömer Akkuş. Herkese hayırlı işler, bereketli günler diliyorum diyor. Ömer abi neredesin bugün? Nereden sesleniyorsun bize? Hangi çatılardasın? Vallahi bir Graz'da, Bilinz'de, bir orada, bir burada. Ya benim berbere selam vermeye korkuyorum abi. Selamun aleyküm, hayırlı işler İbo diyorum, abi 30 euro diyor. La oğlum bir ihtiyacın var mı bir sor. Abi diyor, tıraş olmayacaksan beni meşgul etme diyor, yani seninle mi uğraşacağız diyor. Ama tıraş olmaya gidince de İbo diyorum bugün tıraş olacağım. Tamam abi diyor. Kahve içersin değil mi diyor abi. Cappuccino çekeyim diyor. Bak bak bak bak. Ah be, Türkiye'nin gözünü seveyim. Türkiye'de basit ama burada lüks sayılan bir şey. Çok basit bir şey. Türkiye'de basit. Hiç hani önemi bile yok ama burada lüks sayılıyor. Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Mesela biraz önce güzel bir örnek. Vale hizmeti. Arabayı veriyor, kapının önüne geliyorsun, iniyorsun abi. Vale alıyor arabayı, park ediyor. Sen yemeğini yiyorsun, içiyorsun, çıkıyorsun. Adam diyor ki abi hemen getiriyorum. Getiriyorsun işte, ne sıkıştırırsan eline, alıyor gidiyor arabayı. Aa, mis. Lükse bak. Yasin, kankam seni dinleyeceğim bak. Kanka seni dinleyeceğim. Haydar'la aramızı düzeltmek için bu şarkıyı çalacağım. Bakalım Haydar'la aramız düzelecek mi? Hoba! O masada döner ısmarlaman lazım. Haydar'la barışman için diyor. Dönerde sıkıntı yok ya. Hallederiz döneri. Murat abi diyor 27 otobüsünü tutacak bizim için. Direkt Kervansaray'ın önünde indiriyor. Vina Linyen'le anlaşmış diyor. Vay Murat abi. Bizim alemci Ali dayı. Ali dayı, Ali dayı. Gece 12'de çay demlemek diyor abi diyor. Burada lüks ama diyor Türkiye'de normal sıradan bir şey diyor. Aynen. Gece 12'de çay demliyorsun. 2-3'e kadar içiyorsun abi. muhabbet sohbet, misafir de geliyor. Hatta var ya, yazın sokağa atıyorsun tabureleri. Oh mis. Bekliyoruz abi diyor, ıslatmadan. Allah Allah, ıslat. Aziz Başkan. İş yerinde ücretsiz öğlen yemeği. Türkiye'de normal. Burada ekstra lüks değil mi? Haydar'ım burada ultra lüks ya. İş yerinde yemek yemek var ya.

0: Ömer abi diyor ki ya diyor Ali diyor bırak onu bunu diyor. Benim gibi kelden bile 30 euro tıraş parası alıyor bu berberler diyor. Hiç insaf kalmamış. Ya Ömer abi buradaki berberler böyle valla. Selamun aleyküm dedim 30 euro abi. Selam vermeye gelmiyor berberlere. Var mı berber aramızda? Berber. Varsa berberler gelsinler. Yanımda kardeşim var. İnce bel kalem kaşlı. Edalıda yarim var. Bizim evin yanında eskiden park yeri vardı diyor. Ama diyor yok artık. Bisikletle gelin diyor. Hiç sorun olmaz. Biz bisikletle gelmeyeceğiz. Bisikletle geleceğiz. Bisiklet. Ya Ferhat sen arabanı dışarıya sokağa park et. Ben senin park yerine park edeyim olur mu? Ya yaparsın artık yani onca tanıdığımız var. Bak herkes tanıyor. Sen de bize bir jest yaparsın yani. Herkes yapıyor. Arpa ektim bir çemen, yolun dardır geçen... Türkiye'de arkadaşlar herkesin bir yerde bir dayısı, amcası var mutlaka. Abisi işini hallettiriyor. Doğru mu? Sıradan bir şey bu Türkiye'de. Abi benim tanıdığım var. Abi benim belediyede tanıdığım var. Abi benim valilikte tanıdığım var. Abi benim polis tanıdığım var. İşini hallediyorsun bir şekilde. Abi burada Avusturya'da tanıdığın olup işini hallettirmen var ya ultra ultra lüks oluyor ya. Al sana bir örnek. Haydar'la aranı ben düzeltirim. İban atayım mı? Rafet abi günaydın. Cideli Rafet. Abi İban at hadi. Atmayan heh. Hadi hadi bekliyorum. Ne zamandır İban atmanı bekliyorum zaten. At da düzeltelim arayı. Hadi bakalım. Gönder İban'ı gelsin Rafet abi. Sokak ortasında diyor araba yıkamak. Aa, Türkiye'de sıradan bir şey. Hele evin giriş kattaysa, müstakil evse abi, hortumu bağlıyorsun. Burada nerede? Aşka düşürdün beni. Pazar yerinde bağırmak diyor. Türkiye'de sıradan bir şey. Burada? Burada abi nereye bağırıyorsun? Alırlar götürürler seni içeriye. Ceza yazarlar bir dünya. Çevre kirliliği, gürültü kirliliği.
1: Kemal Ünal iş nedeniyle görüşemiyoruzdur. O başka bir iş mi yapıyor bizden hariç? Biz de taksiciyik, o da taksici. Yolda giderken müşterilerle anlaşma mı imzalıyor? Ne yapıyor? Açık oturum mu yapıyor? Kulağını takacaksın, kulaklığını dinleyeceksin. Önüne de telefonu koyacaksın, oradan habire yazacaksın. Müşteri de diyecek, sen ne yazıp duruyorsun diyecek. Sen de diyeceksin, yol haberleri yazıyorum, radyoya gönderiyorum. Ödray'ın yol haberlerini ben veriyorum diyeceksin. Avusturyalıysa, Türk ise Viyana FM'in haberlerini ben veriyorum diyeceksin. Sallayacaksın. Düğün salonunda park yeri derken bak ilk gelen 50 kişiye park yeri var orada ona göre. Erken gelen yol alır masayı tutar masaya oturur. Yani erken gelin park yerinizi de kapın. Ondan sonraki dışarıda ama orada fazla sorun yok ya park yerinde. Sadece park şahin yazmayı unutmayın belirli saatten sonra. Belirli saate kadar.
0: Tamam ya senin düğün günü park şen yok zaten. Hadi yırttın Murat abi. Hadi iyisin. Hadi hadi hadi. Siz yine derken gelin arkadaşlar. Yani 6'da başlayan düğüne 8'de gelirseniz park yeri bulamazsınız. 6'da başlayan düğüne bırakın 5.30'u 6'da gelirseniz park yeri bulursunuz. Sıkıntı yok. O bölgede fazla sıkıntı olmuyor. Şerife müdüremiz de bunu söylemiş olalım. Bak Kemal Ünal, Rıza ve diğer arkadaşlar taktiği verdi Murat Erdatlı. Öyle bahanelere sığınmak yok. Yok dinleyemiyorum, yok müşterim var, yok çalışıyorum, yok öyle, yok böyle. Abi o işleri bir bırakın Allah'ını severseniz. Her şeyin bir taktiği var, her şeyin. Yeter ki isteyin. İsteyince her şey oluyor. Tamam diyor, geri vites, sana İban yok. Yok Rafet abi, vallahi bekliyorum. İban'ı gönder abi, gelsin. Bak ben sözümü söyledim. Atmayan İban'ı, aha. At, İban'ı gönder. Biz de gönderelim mi İban diyor. Ferhat sen gönderme. Abi sen gönderme. Günaydın Ali Bey. Arada bir dinliyorum diyor. Türkiye'de petrollerde durunca ön camları siliyorlar bazen. Burada niye öyle bir servis yok diyor ya. Vallahi Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Çok güzel bir hizmet değil mi o? Abi hemen pompacı dolduruyor arabayı. Camları siliyor. Ön cam, arka cam. Danke schön, teşekkür ediyorsun. Gidiyor mis. Bir de arada bahşiş ateşlersen, aynı tankstelliğe gidersen sürekli benzin istasyonuna var ya. Adam bırak camları, arabayı yıkıyor arabayı. Burada da diyor tanıdığın varsa diyor. Her işin oluyor diyor. Aynen, burada da tanıdık olunca her iş oluyor. Olmazsa yok. Ali abi diyor Viyana'da tanıdığın sağlamsa hemen yapıyorlar işini. Değil mi hacım? Aynen öyle. Yeter ki tanıdığın olsun, ama burada lüks bir şey abi tanıdığının olması. Türkiye'de herkesin bir tanıdığı var. Polis çeviriyor adam, adam diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Adam almış abi 2-3 promil alkollü çıkmış. Ayakta zor duruyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Racon kesiyor bir de. Ali abi diyor para göndereceksen IBAN'ı ben de vereyim. Hacım IBAN'ı gönder. Bir de imza kağıdı göndereceğim ben sana. İmzalı hacım. Her ay bir 30 euro keseceğim radyo için. Abi sponsor lazım. Yayınlar dönmüyor yoksa. Ferhat sana da IBAN'ı göndereyim abi. Tamam mı? Bir de imza atı ver. İmza ile gönder. Bir 30 euro da senden keseyim. Döndürelim bu yayınları. Aleyküm selam Ramazan. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ekol elektroteknik Ramazan Usta. Abi yanımda bir Suriyeli arkadaş var diyor. Adı Amir. Çok sevmiş seni diyor. Amir. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun Amir. Onu da yaptık abi diyor. Kamyonla ana yolda durup döner de almışlığımız var yani diyor Resul. Vay be. Artı ayran. Ama diyor adam iki gün sonra bir daha istiyor. Sadece istiyor, getireyim bir soğuk Pindrinks iç demiyor mu? Ya Resul sen de çok beklentiye girmişsin be Resul.

0: Önceden haftada 1-2 yaptığımız şeyi şimdi ayda 1-2 yapar hale geldik yani. Gerçekten şartlar burada da zorlaştı. Lükse girmeye başladı. Aydın abi günaydın. Aydın Türeyen güzel bir günün olsun. Aydın abi Erko Frizör Bedart. Arkadaşlar Erko Frizör Bedaft'tan hem eviniz için işte bir iki parça bir şey lazım diyelim ki alabiliyorsunuz 10. Viyana'da hemen Koellenplatz'ta. Yok benim berber dükkanım var. Toptan alışveriş yapacağım. Onda da sıkıntı yok. Dükkanınıza kadar getiriyorlar. Daha ne yapsın adamlar? Ne çöşke, ne saraya, ne serves, ne paraya. Yardır Murat Parkşayn'ları karşılıyor mu diyor. Pardon cuma günüydü düğün. Saat 10'a kadar Parkşen var arkadaşlar. Aynen Gürcan abi. Saat 10'a kadar Parkşen var. Yardır Murat diyor Parkşenleri karşılıyorum diyor. Yardır Murat karşılıyor musun abi Parkşenleri? Bak bana da lazım. 6'da geleceğiz 10'a kadar 4 saat. 3.20 çarpı 4. Ne yapıyor? 12.80 yapıyor. 12.80. Abi girişte çıkışta okutabiliyor muyuz o Parkşenler nasıl yapacağız Murat Erdatlı? Bak Gürcan abim de var ona Parkşen lazım. Şerife müdürem var. Düğüne gelecek arkadaşların Parkşen'ini karşılaması lazım.
1: Günaydın. Nasılsın? Arıskut inşallah iyiyim abi. Teşekkür ederim abi. Ramazan abi çok çok güzel.
0: Eyvallah Amir.
1: Selamun aleyküm abi nasılsın? Ben amele Ramazan abi olsa teşekkür ederim abi canım aşkım seni seviyorum kalbim aşkım. Hadi görüşürüz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi.
0: Amir, Amir kolay gelsin de her yerde öyle canım aşkım falan filan deme. Vallahi yanlış anlaşılır ha. Ramazan ustamız sevilmeyecek adam değil ama yani toplum içinde de böyle bu kadar çok söylemesin be Ramazan. Vay Aydın abi tıraş ediyor. Abi cinsi ne o köpeğin? Oo misafirler için kolonya bizden diyor. Murat abimin düğününde. Vay vay vay kolonyaları hazırlamış bak Aziz Başkan'ı görüyor musun? Erko Frizör Bedav. Vay be Murat abim bize kaliteli kolonyalarla hoş geldin diyecek. Türkiye'de çevirmede polis ceza kesiyor. Komiserim ne olur ceza kesmeyin diyor. Nerelisin diyor. Ben de Sivaslı değilim. O zaman hemşeriyiz. İroni, esprili, yönümüz güçlü. Değil mi? Hemşericilikten falan bir yerden mutlaka bağlıyoruz onları ya. Özkan oluyor o işler Türkiye'de. Nerelisin? Kastamonluyum. Ben de Kastamonluyum. Hadi yürü git görmedim seni. Hadi. Ferhat diyor ki bence diyor Murat Erdatlı tam altın takanların park şahinini karşılar diyor. Ha. Tam altın abi o da kaç para tam altın ya var mı 809 euro var herhalde. Hacer günaydınlar iyi yayınlar abi herkese mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Türkiye'de normal olan burada olmayan en çok yadırgadığım belki de diyor benim bir resmi işim olunca arardım. Oradan birini bulurdum hallederdim. Sonunda gider teslim ederdim diyor. Burada git gel öldürüyorlar işim bir türlü olmuyor diyor değil mi Hacer? Vallahi sorma ya. Türkiye'de mutlaka bir şeyler oluyor işini hallediyorsun. Bu sene nüfus müdürlüğünde bir işim vardı. Vallahi adam ben normal neyse söyledim anlattım. Adam dedi ki yok yok öyle değil dedi. Sen dedi onu kaybettin dedi. E dedim ne fark var yani sonuçta yok ha kaybettim yok dedi. Senin söylediğin gibi olursa alamazsın dedi. Kaybettim dersen alabilirsin dedi. Hayda. Bak müdür taktik verdi bana iş olsun diye. Burada olsa abi nerede hayatta söylemezler. Funda Hanım günaydınlar Linz'den. Selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Linz maşallah Linz çoğaldı.

0: Bu neyiz ya?
1: Türkiye'de düğünde yemek diyor, lüks sayılıyor. Avrupa'da standart. Tam tersi. Aynen. Böyle tam tersi olan şeyler de var. Yani Avrupa'daki düğünlerde yemek standart abi. Değişmiyor ama Türkiye'de yemekli düğün yapmak lükse giriyor. Böyle de bir ters orantı var. Oo, Suat'ın da Sarıyer Belediyesi'nde tanıdığı varmış. Hem de başkan diyor. Vay be Suat. Suat, ben seni nedense çok seviyorum ya. Bildiğin gibi değil. Sarıyer'de bir işimiz var. İnşaat izni lazım bize. Suat'ı çok seviyorum ya. Biletini alalım da Türkiye'ye gidelim Suat'la. Suat, sen düğüne gel. Senin parkın kolay. Ayıracağız senin parkını. Sen Salzburg'dan geliyorsun. Seni böyle salonun en müsait park yerini alacağız. Değil mi? Murat Erdat'tı. Suat gelirse, Suat Aksu, %100 park yerin hazır. Hiç dert etme. Ana, yayın bitmiş. Yazmayın. Artık yazmayın valla. Beyler, bayanlar, kıymetli dinleyenler, artık yazmayın, yetişmeyecek yoksa. Tam altın 790 euro civarıymış arkadaşlar. Aba! Demet son dakika bilgisi geçti. Demek ki yakın zamanda Demet bir tam altın aldı. Buradan bunu anlıyoruz. Murat abi diyor, bizim park yerini de ayarlasın bari diyor. Değil mi Demet? Sen de Noinkiren'den, yani tenisten geliyor. Normal. TR'de düğün salonlarının parkı var sanırım. Viyana için park plaz lüks diyor ya. Vallahi kader sorma, Viyana'da park plaz olayı sıkıntı, ciddi sıkıntı. Ama İstanbul'da da her düğün salonunun park yeri yok ya. O Türkiye'de de sıkıntı. Lienz'e gidiyorum, bir şey lazım diyor. Oo, yolun bayağı uzakmış be Resul. Vallahi git gel akşam edersin. Yolun açık olsun kardeşim. Sağlıcakla git gel. Bizim işimiz diyor tıraş diyor. Pomeryan cinsi. Oo, kolay gelsin Aydın abi. Adam kuaför ama insan kuaförü değil abi. Hayvan kuaförü. Aydın Barut, işin gücün rast gelsin abi. Abi bunları öğrenmiş diyor ya. Ramazan onları öğrenmiş. Güzel şeyler öğrenmiş. Kötü değil ama. Şimdi canım aşkım derse sana toplum içinde ya yanlış anlaşılır da. Kolay gelsin kardeşim. Amir, kolay gelsin.
2: Park şahinleri karşılamıyorum da bir akıl vereyim. Her böyle yarımı bir geçe, 15'i bir geçe, ondan sonra saat başını bir geçe yazarsanız yarım saat. 3 kere park şahin yazmayla yani 3-4 euro ile 4 saati kurtarırsınız. Öyle söyleyeyim. Direkt yazmayın yani 1 saatlik 2 saatlik. Ali, zaten sen 22'de oturuyorsun. Sen ne istiyorsun ya? Allah Allah. Zaten senin 22'ye park şahinin var.
1: Abi 12.80'i kurtarmanın derdindeyiz Murat abi. Murat abi, park şahin parasını takıdan düşsek oluyor mu? Abi 12.80 takıdan düşsek olur mu Murat Erdat'la? Hadi bakalım. Yok ya, yayın bitti. Yarın artık, yarın. Adam yayın başında Murat İslam diyeceksiniz dedi ya diyor. Neden hala yardır Murat diyorsunuz Murat abime? Vallahi Rıza sorma, unuttuk ya. Dilimiz plesenk olmuş artık. Hadi emojileri gönderin gelsin hızlıca. Hızlıca gönderin gelsin.
3: Suat kardeşim, ben de Sarıyerliyim. O müdürün adı ne, bir açıklasana. Merak ettim şimdi, bir de tanıdık çıkıyormuş.
1: Şenol müdür değilmiş lan, şeymiş, başkanmış ha. Bildiğin Sarıyer Belediye Başkanıymış, öyle diyor. Bizim düğünlerde yenen yemekler için diyor çok çok lüks diyor ya. Çorba, et, pilav, patlıcan yemeği, ekstra bir yemek daha olabilir. Salata, 3-4 tane meze, salata, tatlı. Yapma ya Dündar, sizin orada o kadar çok yemek mi oluyor? Abi Konya'da düğüne gitmek lazım o zaman. Ne işimiz var bizim burada ya? Burada et, pilav, salata, tatlı. Aynen, burada basit Dündar. Burada. Demek ki Konya'da kırsalda düğünler güzel yapılıyormuş. İkram bol oluyor demek ki. Abi ya diyor, niye açık ediyorsun altını aldığımı, ayıp bir şey diyor ya. Vallahi Demet, ne bileyim yani, tam rakam yazdın 790 euro, demek ki almışsın yakın zamanda.

Unuttuğumuz mesaj var mı? Hızlıca bir göz atıyorum arkadaşlar. Emine Hanım çok teşekkür ediyoruz. Emine Beauty 22. Viyana hayırlı işler. Kerim eyvallah. Aydın abi teşekkür ediyorum abi. Resul Nesrin Hanım, Aziz Başkan, Aysel Hanım İstanbul, Hacım Beytullah, Cevat, Murat Erdatlı, Murat İslam. Kader Hanım, Selma Hanım, Dündar, Bayram, Şenol, Nihal Hanım, Ayten Hanım çok teşekkür ediyorum. Tamer, Onur. Bizim köy düğünleri de başka olur diyor. Demek ki köyde, Anadolu'da düğünler çok daha güzel yapılıyor arkadaşlar. İstanbul'daki gibi öyle limonata, pasta deyip geçiştirilmiyor. İkramlar bol oluyor. 3 gün 3 gece düğün yapılıyor. Buradan bunu anlıyoruz. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Artset Centrum, Simmering, Bowl Kebap, Florya Events Dekorasyon, Özyiğit Avusturya, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca küçük esnaf dediğimiz esnaflarımız var. Onlar da sağ olsunlar son zamanlarda yayınlarımıza destek oldular. Ellerini taşın altına koydular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yarım elma gönül olma. Allah razı olsun. Biz de bir böyle paket başlattık. Kampanya başlattık. Destek kampanyası. Flortek Yasin kardeşim. Star Ryzen yine Yasin kardeşim. Biri Yasin Akboğa, biri Yasin Tekbaş. Gleseray Tayfun kardeşim. Ötzi İnstallatör Serdar abi. Dimare Besam'a teşekkür ediyoruz. Esinfo Şahin kardeşim, Erko Frizör Bedarf, Coşkun abi, Aziz Başkan, Aydın abi çok teşekkür ediyoruz. Miske Baba çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hadi bakalım, yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Bu arada Gürcan abiye de çok teşekkür ediyorum. Bak onun hakkını yemeyelim ha. Son dakika flash. Gürcan abi birazdan görüşeceğiz. Birazdan Gürcan abiyle de görüşeceğiz.

Vallahi İbrahim Elde'nin payını ayırın ya. İbocu, günaydın. Dün Ankara'daydım. Çok önemli bir toplantım vardı Ankara'da. Bazen bir İstanbul Ankara, Ankara İstanbul gidip geliyorum. Dün de çok güzel geçti, çok verimli geçti toplantımız. Sadece bir saatliğine buradan Antalya'ya gittim. Bir kebap yedim böyle, bir Ankara simidi. Geldik,

Acaba ben uyumadan yine yayına mı girdim? Yapma bunu İvacığım. Efendim, herkese kocaman bir günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar. Ben gelmeden mesajlar geliyor. Nasıl hoşuma gidiyor? Anlatamam. Böyle var ya, eriyorum vallahi. Bak Aytencim yollamış. İbocuğum hoş geldin. Sefalar getirdin demiş. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun?

Süleyman'cığım hoş geldin canım. Hop. Hoş geldin Meybo'cığım. İyi ki gelmişim değil mi Süleyman? Sayın Şimşek. Aydın abi geldi Ümraniye'den. Hoş geldiniz. Şöyle bir yeni gelenleri bir görelim. Süper şarkı olmuş demiş. Vallahi ben var ya bayıldım. Yemin ediyorum keyfim çok yerinde. Çiğdem'cim bugün ders var. Aman ihmal etmeyin dersleri. Çiğdem ve Ebru online derslerim var. Biliyorsunuz aynı zamanda eğitmenim. Onlar artık ikna kabiliyeti, Türkçemizi daha doğru nasıl kullanabilir, diyaframı nasıl kullanabilir, ses tonunu nasıl ayarlayabilir, hepsi ve daha fazlası benim online derslerimde. Bugün Çiğdem ve Ebru'nun

Teşekkürler Semra Sima. Günaydın, hoş geldin. Şenol abi, ne yapıyorsun kral? Günaydın kanka. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Aynen, rahmetli Erkan Ocaklı'yı da rahmetli saygıyla analım. Vallahi tabii ki Semra Hanım da yazmış. Erkek söylemesi çok daha güzel olur ama yapay zeka, takılmayın onunla.

0: Hoş geldin demiş Burdurlu Mehmet. Ne yapıyorsun abi? Keyfin nasıl? Guten Morgen canım. Sevinç diyor ki çok mutluyum ya. Senin tatlı sesini duyunca çok hoşuma gidiyor demiş. Ama gerçekten yani sağ olun, mutlu oluyorum. Vallahi dün Ankara'ya gidip geldim. Önemli bir toplantım var. Dün yayından sonra gittim. Sabaha karşı geldim. Ondan sonra işimize gücümüze bakıyoruz. Günaydın, harikasın kuzen demiş. Ya benim güzeller güzeli kuzenlerim. Kız Aylin, yemin ederim bu Ayşegüller, Nidalar yokken sen vardın ya. Vallahi. Ya Varol nerede ya? Varol'la seni dinliyoruz kuzen diyor. Sen ne zaman geliyorsun bize Aylin? Teyzene hiç gelmiyorsun. Bu teyzen ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor bu kadın? Varol, niye getirmiyorsun kuzenimi bir gün bize getirmiyorsun? Ya Varol, sen bana niye gözlük sponsor olmuyorsun? İbrahim Elden'in ne bir güneş gözlüğü var, ne bir normal gözlüğü var. Varol eskiden böyle değildi ya. Parayı buldu. Emin ediyorum yürüyüşü değişti bu adamın ya. Acaba Varol bana güneş gözlüğü sponsoru olmayacak mı?
1: Denedim ama dönemem ben başına. Ne sabahım
0: ne gecem. Bütün güzel şarkıları sevgili kuzenim Aylin'e, Ayşegül'ün ablası. Ayşegül'ü artık tanıyorsunuz Erkin yayından. Vallahi hiçbiri yokken Aylin vardı ya. O yüzden Aylin kuzenimin yeri bende hep ayrıdır vallahi. Varol, hazır mıyız? Acaba gözlükler Varol'dan mı? Gözlükler çekil, yanımdan çekil. Varol, dükkanın adı ne? Hemen yazsana kankacığım. Evet canım, bekliyoruz bugün dersleri. Ya yemin ediyorum çok çalışıyorum ya. Hayatımda hiç bu kadar yorulduğum bir sezon geçirmedim. Ben normalde çok çalışan biri değilim ki. 2 saat çalışırım, vurup kafaya yatırım. Abi son 2 aydır aşırı çalışıyorum, yemin ediyorum. Hiç alışkın değilim. Normalde 2 saat çalışıyorum, 4 saate çıktı. Anne. Ve bu durum beni çok yoruyor. Tabii. O yüzden tatile ihtiyacım var. Evet. Bir Bali'ye gideceğim. Şimdi Bali biletlerine bakıyorum. Başına. Dükkan senin diyor kardeşim. Ya dünya. Ya var ya, dükkan senin lafını sevmiyorum. Dükkan senin bilmem ne olmuyor. Güzel bir hediye paketi yapacaksın Varol'cum. İbrahim Elden bu gözlükler. Tipime bakacaksın, yüzüme bakacaksın. Benim yüzüme hangisi uygunsa. Değil mi Aylin? Dükkan senin. Vallahi ben Varol'un bu markasını burada artık duyurmak istiyorum yani Varol'cum. Hemen böyle yeni markalarımızı falan bir duyuralım ya. Sirkeci de biliyorum reklama ihtiyacın da yok ama reklama herkesin ihtiyacı var. Mesela şimdi Varol şu anda binlerce kişi bizi dinliyor. Senin markanı bir söylesem akılda ne olacak? Aa, bu Varol'un markası. Ya kanka. Ele bağlayamam, gelir mi diye hayallere sığınamam. Kemale eren kendimden versin. Yani niye seni çiğ köfteci ustanın yanında diye ansınlar? Tek isminle nokta atışı gelecekler. Tüm senle baş edemem ben. Tamam ama diyor, gelmen lazım diyor. Tamam. Acaba biz Varol'un oraya mı gitmeliyiz? Böyle de bitiyor ama. Lotus gözlük burada mı? Abi bak, şimdi Lotus gözlükleri İbrahim Elden'i sunmasın mı? Yani bu çocuk güneşte böyle gözlerini kısık mı yürüsün? Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem. Geçici şeyleri heves edip üzülemem. Fikrim, hevesimi... Lotus gözlük ailesine ve sevgili kıymetli kardeşim Varol'a da çok selam yollayalım. Ama izah edemem. Ve Ferrari ailesine de sevgilerimizi iletelim. Kaldır kolları. Zaman, de... Zaman geçiyor be Varol'cum. Böyle de bitecek, bitsin. Onu... Abi en yakın zamanda bir fotoğraf çekeceğim, tamam mı? Senin dükkanına gelip sirkeciye. Şöyle gözlükler bundan sonra Varol'dan abi. Lotus gözlükleri, Ferrara. Ben de diyorum ki ne zamandır gözlüğüm yok ya. İşte görün ne istersem oluyor. Bugüne kadar hiç orijinal gözlük takmadım ya. Hep Şirin Evler Köprü'nün oradaki zenci arkadaşlarımızdan aldım gözlüğü. Şaka şaka. Sevgili kardeşim, iyi ki varsın. Seni seviyorum. Üç tane hemen paket yapıp gönderiyorum demiş. İşte bu. Bak en yakın zamanda şimdi Kore'ye gideceğim, tamam mı? Şimdi bu çocuk Kore'ye gidince Lotus gözlüklerinden takmasın mı? Bu Varol'un gözlükleri demesin mi bu Koreliler? Ben de Kore'den Aylin'cime şey getireyim ya. Kırışık giderici bir

kesinlikle istiyorum. Gözlükler, Lotus gözlükten harikasın be varol. Benim kuzenimin yakışıklı kocası. Dur biraz ilgileneyim çocuklar.

O zaman herkes Instagram sayfanı da bir göz atsın lütfen. Madem bana böyle bir jest yaptın. Bak Ali abiye yok, Ali Süzen patrona yok. Ali abiye de bir tane olur ya. Ali abi zengin zaten, istediği gözlüğü alıyor Avrupa'dan. Ben yetim. Zehra Hanım dinliyor mu bizim ekibi ya? Zehra Hanım bir Türk kahvesi ekibimize hemen yollayalım ya. Hemen. Zehra Hanım bizim için çok değerli. Vallahi çok kıymetli. Zehra Hanım dinliyor.

Aha, Lotus gözlükten gözlüğüm de geliyor. 3 adet hem de. Abi İbrahim Elden bir taneyle doymaz. Bu adam kebabı bile yani 3 porsiyon yiyor. Aa, benim şarkım çıktı be. Ben bu şarkıyı kısık sesle dinlemem. Güler, hoş geldin canım. Güler, nöbetten mi geldin? Buradan enişteme çok selamlar diyor. Kızlar, hiç yanaşmayın eniştenize. Bugün enişteniz benimle ilgileniyor. Hiç yok eniştem, yok canım eniştem, bilmem ne yok. Bugün gözlükler İbrahim Elden'den. Bugün benim günüm. Bir de baktım. Eniştem sana güzel bir gözlük yapar diyor Ayşegül. Kuzen, zaten çok çirkin bir gözlüğün vardı, takma zaten. Eniştemin yeni gözlükleri seni daha renkli hayata sokacak demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Varol, yayından sonra konuşalım da artık beni sun ya. Seni anlatmak istiyorum Varol buradan bir ay. Varol, sana bir kampanya yapayım. 3 ay yemin ediyorum. Bana sponsor ol 3 ay boyunca. Sana çok özel bir fiyat vereceğim. Bunu Ali Süzen bile veremez. Bak Ali abi ara. Ali abi bu radyonun sahibi. O bile veremez bu fiyatı. Hep beraber.

Önümüzdeki günlerde Türkiye haritasını gezeceğim. Türkiye'de 81 ili 100'ün üstünde köy gezeceğim. Yepyeni bir proje. İbrahim Elden 2027, 81 il, 100'ün üzerinde köy. Bu heyecanlı projeyi bekleyin. Acaba güneş gözlüğümle beraber mi gezeyim oraları? Ya var ya. Süpersin Marol ya. Oo Nuray abla, bu ne güzellik kız Antalya'dan. Bak şu hareketlere bak bak. Gözlüğünü yesinler. İbom, benim de gözlüğüm var. Nuray abla, sen benim şimdi takacağım gözlüğü gördükten sonra şok olacaksın. Öpücük de yollamış bana. Ablam benim ya. Nuray abla, iyi ki varsın güzelim. Antalya'dan Selim'e ve ilk sen de bir selfie atsın. Güzellerimden şöyle bir selfie alalım. Ayşegül ne biri? 3 tane gözlük diyor. Aynen. Aylin, sana zahmet güzel bir paketlesin de yakışıklı kocan. Her sezon için 3 gözlüğün bundan sonra benden kardeşim diyor. Oo. Varol, bak sen de benim gibi mutluyken söz verme. Abi ben mutluyken çok söz veriyorum ya. Sonra tutamıyorum. Bizim markalarımız İtalyan demiş. İtalyan markalarını İbrahim Elden sunmasın mı? Sayfadan beğen, istediklerini hemen kuzen hazırlatalım demiş. Acaba ben bugün çok mu şanslıyım ya? Zehra Hanım ne diyorsunuz? Büyükçekmece. Zehra Hanım, platformun ismi neydi? Bana yazabilir misiniz lütfen? Her sezon için 3 gözlük demiş. Oo, vay limine. Peti diyor, çıkarttım demiş. Kızımı dışarı çıkarttım ve seni dinliyormuş. Acaba Güler Peti'yi dışarı mı çıkarttı? Peti çok mu masraflı son zamanlarda? Bir şey söyleyeceğim, kız 24 saattir çalışıyor. Ben dün bir Ankara'ya gitmek zorundaydım. İbrahim Elden neden Ankara'ya gitti? En son attığı fotoğrafta ne mesaj verdi? Türk kahvemi ben de içiyorum. Benim de falıma bakar mısın demiş. Günaydın İboşom. Kahvemi içiyorum. Buyur gel. Kalp doktoru Sefa da geldi. Ben de uykusuz kaldım demiş. Hayırdır, sen ne yaptın? Hadi ben iş için uykusuz kaldım. Sen? Kulağıma söyle, tamam. Vallahi yayında söylemeyeceğim. Figen, Fatma, onlar da dün kalp doktorundaydı. Günaydın prensim demiş. Çiğdem bana parfüm aldı. Çok güzel ya. Çiğdem, dünden beri herkes parfümün markasını soruyor. Bak şu benim Selim'e ya. Benim çocukluk aşkım. Kız ne yapıyorsunuz? İksen. İksen ve sevgili Nuray'a kocaman bir selam yollayalım. Ve sevgili Selim'e de. Onlar Antalya'nın tadını çıkartıyorlar şu anda. Günaydın, afiyet, bal şeker olsun.

Kankam sen gez köy kasabaları, beğendiklerini bize de yolla demiş Süleyman. Vallahi aynen öyle. Harika bir proje geliyor. Türkiye haritasını 81 ili gezeceğim. 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında. Lotus gözlükleriyle gezeceğim. Belki güneşten beni korur. Hem de İtalyan. İtalyano.

Acaba Merve Güne bir şarkı bırakmadı mı? Ayşegül Kuzen, bir Merve'yi hemen yokla. Dün bir arkadaşı Venezuela'ya bıraktık. Yok ya. Gece bile çok kalabalık orada. Sabaha karşı 4 müydü 5 müydü?

0: Mert Demir'den bir şarkı hazırladım Merve, hemen sen de dinle.
1: Senin de o taştan kalbin cayır cayır kavrulsun.
0: Cehennemin Dibi şarkısını. Sen niye böyle depresif şarkılar istiyorsun Merve ya? Hiç böyle hayattaki bir heyecanın, adrenalin, bu şarkıları anlatan bir listen yok mu senin? Cehennemin Dibi şarkısı. Ya da antidepres. Yok yok. Acaba Merve, Nişantaşı Merve bugün depresif ruh halinde mi? Sen seç sıraların. Kızım ikisi de depresif. Hangisini seçeyim? Ay lotus gözlüklerim gelsin de hava atayım ya. Sirkeci lotus gözlük burada mı? Lotus burada mı acaba? Varolcum bir selfie atsana kanka, bakayım bugün ne kadar yakışıklı güne başladın. Aylin. Aylin de sen de hemen git şükür namazı kıl. Böyle bir yakışıklı kocan var. Ah kuzen be. Bir gözlük insanı neler söyletiyor. Acaba kameralı gözlük var mı sende? Bazen sahnede böyle video ve fotoğraf çekmek istiyorum.
2: Beni ömründe bir an sevseydin, benden sana derdim.
0: Özlem diyor ki İbocuğum hani çocukluk aşkın bendim demiş. Aa benim çok çocukluk aşkım vardı ya. Sana da mı aşıktım? Sen de ol, ne olacak ki? Zevkim güzeldir, beğendiğine sevindim demiş parfümü. Valla Çiğdemciğim çok teşekkürler. Şey yaraladım bile. Bir ara Bircan da getirmişti bana. Anka Premium Event. O da çok pahalıydı ya. Ben pahalı kokuları çok seviyorum. Lütfen etiketin üstünde tutun. Hani ben göreyim kaç euroya aldığınızı. Bir de aşırı hoşuma gidiyor. Kalbime bir hançer sapan. Pembiş pembiş giyindim bugün seni dinliyorum demiş. Kalp doktoru Sefa Hanım Almanya'dan. Hoş geldiniz. Günaydın İbocuğum, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Bircancığım, nasılsın canım? Yürüyüşünü yaptın mı sabah güzelim? Günaydın, guten morgen kanka. Teşekkürler Murat abicim. Murat abi Viyana'ya geleyim de beni al ya. Sana kızmıyorum, sana son. Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Hainburg'dan sevgili Nedim abi. Bu arada spontane bir plan çıktı. Salzburg'a gidiyorum. 2 günlüğüne Salzburg'da. Salzburg'a gidip gelmem lazım. 2 günlüğüne. Dün çıktı program. Çok ani oldu. Olsun, hiç problem değil. İş olsun yeter ki.
2: Sana değmez. Sitemler sana değmez.
0: Kahvaltı yapıyorlarmış. Kuzenim sana ne hazırladı kahvaltıda? Varol. Aylin. Kızım kuş sütü var mı hemen Varol'a?
2: Kahretsin, sana kızmıyorum. Sana son sözüm. Git,
0: kameralı gözlükler önümüzdeki sezon geliyor demiş. Bir tanesini de senin için ayıracağım ya. Yemin ediyorum bu çocuk cennete gitmek istiyor, haberi yok. Varol. İyi ki varsın arkadaşlar. Sizinle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu arada gerçekten yayından sonra ciddi ciddi konuşalım. Bence benim programıma sponsor olmalısın Varolcuğum. Seni anlatmak istiyorum bütün yayınlarımda. Markanı tabii, gözlüğünü. Lotus gözlükleri. Sana kızmıyorum. Kanka senin zaten toptan değil mi? Perakende falan yok. Kankam Mete gözlüklere dikkat et demiş. Veri koruma, ya veri koruma mı kaldı ya? Her şey Allah'ım. Kanka sıkıntı yok. Bir şey olursa seni ararız Süleyman'cığım. Yazılımcı değil misin? Başıma bir şey gelse seni arayacağım. Buradan benim şimdi çok sevdiğim, kıymet verdiğim değerli dostlarım var. Bazen onlara fikir soruyorum. Abi diyor, kafana göre takıl ya. İbo aşk olsun sana, inanmıyorum ya. Hani çocukluk aşkın bendim demiş. Sen herkese aşık mı? Acaba Kova burcu herkese aşık olan bir burç mu? Hayır. O çocuk ve gençken, şimdi daha kendini ne istediğini bilen bir burcum yani. Hazır mısın? Peti'nin annesi burada mı? Güler. Ezgi uyuyordur ya. Ezgi var ya dün sabaha kadar kankasının yolunu gözledi. İbo Ankara'dan gelecek. Simiti bekledi ya kız. Alamadık simit. Ben her gün ameliyatlarda gözlüklüyüm İbo. Doğru. Ama benim istediğim gözlük biraz farklı bir gözlük. Sefa Hanım.

diyor ki kameralı gözlükler için veri koruma iznimiz çıktı diyor. Aa bak ne güzel, kişisel verileri koruma kanunu. Ha, bizim gibi mesela, biz şimdi radyoda WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz ya mesela. Onu hemen sadece benle sizin aranızda. Üçüncü kişi görmüyor mesela. Ne kadar güzel oldu. Merveciğim hoş geldin. Acaba Merve'ye de bir tane gözlük alsak ya. O kadar zor şartlar altında seni dinliyorum ki şu an kıymetimi bil diyor Merve. Tamam güzelim, tamam biliyoruz, sen de söylenme. Ne kadar seviyorsun söylenmeyi ya. Toplantıdan diyor çıktım ve seni dinliyorum şu anda. Acaba Merve güne bir güzel bir şarkı mı bırakmalı? Nişantaşı güzeli. Merve seni çok güzel bir yere pasta yemeye götüreceğim. Nutellalı pasta sever misin? Şu aşkın hiç adaleti yok mu gönülden? Günaydın sevgili İbo. İyi yayınlar. Her şey gönlünce olsun demiş. Haydar amca ellerinden öpüyorum. Nasılsın canım? Neredesin şu an? İzmir'de misin? Gönülden sevene gönül. İbrahim Bey merhaba. Nasılsınız? Dün Ankara'da tanışmıştık. Aa nasılsınız Meltem Hanım? Selamlar. Söz verdim. Dinliyorum şu an Ankara'dan. Keşke bir gün kalsaydınız, sizi çok güzel bir yere götürecektim yemeğe demiş. Ya inanın bir dahaki sefere ya, dün gece dönmek zorundaydım. Bu arada gerçekten fotoğraflardan daha yakışıklısınız demiş. Çok teşekkürler, sağ olun. Canlı görmek sizi beni mutlu etti. Arkadaşımın çok selam var Selma. İbrahim neden erken gitti sorar mısın demiş. Valla dün gece dönmek zorundaydık. Çok teşekkürler. WhatsApp'tan yazdığınızı da gördüm 04.10'da. Sağlıklı gidin demişsiniz. Teşekkürler. Döndüm İstanbul'a. Ya çok yakışıklı olduğum söylenemez ama fena değilim yani. Yani çok tercih edilen birisi olduğum kesin. Ama yakışıklılık kime göre, neye göre? Ben çok yakışıklı olmak istemem zaten ya. O, sokakta yürüyemem ki o zaman. Şu an en azından rahat rahat yürüyorum yani. Bir de şimdi bizim Lotus gözlükleriyle hiç yürüyemem. Varol şimdi bana sponsor olduktan sonra Nişantaşı'nda hayatta yürüyemem yemin ediyorum. Sirkeci'den Lotus gözlüklerinden gözlüklerimi alacağım. Hem perakenden hem toptan. Abi ondan sonra bir de tramvaya falan binecek, ortalık karışır yani yemin ediyorum, bana yol açarlar. Bak diyor derslerime çalışıyorum hocam, öğretmenim. Çiğdemciğim süpersin ya, çıktılarını da almış. Akşam derste görüşürüz. Siz de Çiğdem gibi online ders almak istiyorsanız İbrahim Elden'e ulaşın. Avrupa'da yaşayan Türklerimize özel dersler veriyoruz. İki hocamız. Fatih ile beraber. Çok teşekkür ederim demiş. Tatlının her türlüsünü severim. Merve bu tatlı sıradan bir tatlı değil bak. Güzelliğine güzellik katacak. Şimdi zaten çok güzelsin. Bu Nutella'lı tatlıdan bir parça alıyorsun ya. İbrahim diyorsun bu ne? Ben de gözlüklerimi takıyorum, Lotus gözlüklerimi. Diyorum ki Sirkeci'den aldım Lotus marka gözlükle. İtalyan. Göz göze geliyoruz. Bir daha yiyorsun diyorsun. Hayır İbrahim. Bu Nutella'lı tatlı nasıl bir şey? Tatlı mı ben mi diyorum, sen tatlı diyorsun. Hay Allah'ım bugün var ya çok tatlılığım üstümde ya. Allah'ıma şükürler olsun ya.

Paris'te, İngiltere'de ve gösterilerde kullandığım gözlüklü. Valla Semra, ben Paris'i bilmem neyi bilmem. Ben abi sirkeciyi bilirim. Sirkeci de Lotus gözlüğü bilirim. Artık bugünden sonra da var ya, var ol, bana sponsor olmasan küserim kanka. Adamı zorla sponsor yapmam. Şu an Ekim ayındayız ya. Ekim'in bugün 7'si, 7 Ekim. Güzel bir gün. Sana 10 Ekim, 10 Kasım ve 10 Aralık, 10 Ocağı kadar 3 aylık muhteşem bir kampanya yapacağım. Vallahi Ali Süzen yapamaz bunu, sana söyleyeyim. Ara Ali abi. Adam radyonun sahibi, mümkün değil ya, yapamaz ya. Yaparsa görevi bırakır.

Nurullah Bey hoş geldiniz efendim. Ankara'dan. Nurullah Bey sizi göremedim dün. Ne yapıyorsunuz? Nurullah Bey dün Ankara'daydım. Dün öğleden sonra çok önemli bir toplantım vardı. Ama bir daha geleceğim. Toplantımın ikinci ayağı olacak. Kaldım kendi gölgemle adını saklar gibi. Marmaris'teyim demiş Haydar amcam. Selamlar. Şu Marmaris'e bir beni götürmediniz be. Paranızı hep tek yiyorsunuz ya. Bir de ben yiyeyim ya.

Kıskandım o tatlıyı şimdiden hemen yemem lazım diyor. Kıskandım. Merve. Ayşegül'le sana bak ikinize söz. Biraz pahalı bir tatlı ama olsun size değer. İhtiyaç kredisi çekeceğim sırf o tatlı için. Sizden hiçbir şey kıymetli değil. Söz geçiremedim. O tatlıyı diyor hemen yemem lazım. Bir gün bile unut. Bak Ayşegül benim kuzenim. Ona bile ısmarlamadım sırf sen geleceksin diye. Aşkın... Sen hep tatlısın bir tanem demiş. Ya sağ olun canlarım benim. Ömrüm... Çiğdem'cim sağ ol güzelim. Prensin melekleri burada. O kadar çok yoğun mesaj var ki yemin ediyorum o kadar hoşuma gidiyor. Anlatamam. Zehra Hanım yollamadınız fotoğrafları hemen.

Bugün annemden yayınımı gerçekleştiriyorum. Annem yine döktürmüş ya. Tostlar. Karışık tost. Bahçeden domates, köyden domates getirmiş Malatyalı. Malatya'nın... ya var ya, aklıma Ezgi geliyor. Abi diyor, Malatya'da diyor, domatesin ne işi var? Bizim bahçelerimiz var orada. Annem ya. Harika bir kahvaltı. E tabii özledim ya. Kaç yıl evli kaldık, böyle kahvaltı ayağımıza gelmedi. O yüzden en güzeli annemle yaşamak. Şaka ya, kendi evime geçeceğim bugünlerde. Şimdi yeni evime geçtikten sonra şu an tadilat yapılıyor. Of ya. Özleyeceğim bu hizmeti. Bir daha kim bana kahvaltı hazırlayacak? Abi hazırlamıyorlar ya kimse. Ben çok seviyorum. Bana birisinin kahvaltı hazırlaması, yemek hazırlaması. Aşırı mutlu oluyorum ya. Ben çünkü acaba İbrahim Elden ilgi manyağı mı? Valla birkaç gün önce Aylin'le bunu konuşmuştuk. Birlikte güzel bir planlama yapabiliriz demiş. Gözlükler kurban olsun kanka. Ya bu varol bugün bal mı bal mı? Yemin ediyorum ağzından bal damlıyor. Arkadaşlar hafta sonu Nevşehir'de olacağım. Haberiniz olsun. Nevşehir'deki dinleyicilerimiz bu pazar günü Elif Buse Doğan'la Nevşehir'de Nevşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu konserler devam ediyor. Önce Simge Sağ'ın konserindeydim. Simge ile beraber. Bu pazar günü Elif Buse Doğan'la beraberim. Öyle bir isim geliyor ki Nevşehir'e. Nevşehir, Nevşehir olalı. Böyle bir isimi dinlemedi. Çok yakında. Nevşehir Belediyesi'ne teşekkürler. Konserler arda arda gelmeye devam edecek. Kanka göl kenarındaki evine gidiyorum demiş. Bir saate oradayım. Murat abi orayı satmamız lazım. Nakit para lazım bu aralar bana. Viyana'dan çok güzel bir ev aldım. Ama onu bir şekilde satmamız lazım. Nakite dönüştürmemiz lazım. Acaba İbrahim Elden Avrupa'da neden yatırımlar yapıyor? Murat abi bir video at ya. Özledim vallahi. Abi o abiye de söyle peyzajı düzgün düzenlesin ya. Ben geçen hiç beğenmedim. Adama bir sürü para verdim. 400 euro para attım adama. Abi dokunmamış hiçbir yere. Her yer aynı Murat abi. Bir fırça atsana ona. Bir sonraki gelişinizde görüşme dileğiyle demiş. Kusura bakmayın gerçekten. Bir daha ne zaman geleceksiniz Ankara'ya? Abi benim bir ayağım Ankara zaten. Ben her zaman gelirim. Instagram'dan yazsana bana Nurullah abi. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Oradan WhatsApp numaranı yaz abi. Oradan kaydedeyim seni. Eline sağlık öpüyorum. Annenin ellerinden demiş. Vallahi teşekkürler. Annem diye söylemiyorum 10 numara. Avrupa'nın sultanları burada. Bircan, Nida, Sena, Ayşegül, sevgili Ezgi, sevgili Güler, Ecem, Guten Morgen canlarım. Dinlendim daha boş duramam. Peşinden çok koştum ama. Varol abimin bana 10 yıl önceden sözü var daha tutmadı diyor Nida. Aa. Varol neler duyuyorum. Kalemim elimde yazmıyor satır. Enişte bana da demiş Ayşegül. Baba yak. Hadi. Günaydınlar Nida. Aramızı bozma eniştenle. Hesap, güne gelir o zaman. Ay benim çocukluk arkadaşım Güler de gözlük istiyor. Bak. Arkadaşlar şöyle Varol bugün çok acayip derecede enerjisi yerinde, keyfi yerinde. Mutluyken sadece söz verdi. Bak. Ama tutar benim kankam.

bu güzel radyo yayınını daha büyüteceğiz. Aynen var oğul. Ayşegül. Bak Aylin benim için çok kıymetli. Benim en sevdiğim kuzenlerimden. Siz yokken vallahi Aylin vardı. Hani dümen yapmayın bana yani. Kuzen benim kankam da seni dinliyor demiş. Aslı. Senin kankan bizim de kankamız Aylin. Aslı'ya selam, damara devam. Aslı kimle dinliyor? Çoluk çocuk, eşi falan. Kimlerle dinliyorsa hemen söyle. Kuzen, seni kıskanıyorlar demiş bu kızlar. Vallahi kıskanıyor. Ayşegül ile bu Nida var ya ikisi. Aa benim Ezgim de geldi. Ezgicim hoş geldin.

Merve diyor ki o pastayı ne zaman yiyeceğiz demiş. Ayşegül hemen organize et güzelim. Ya Ayşegül organize etmesin. Merve biz organize edelim. Çünkü Ayşegül'ün organize ettiği işler ışık hızıyla olmuyor. O bir haftayı bulur. Ben bu hafta Türkiye'deyim. Sonra belirli bir süre yokum.

Sevgili Ender abi, teşekkürler. Murat, Efkan, günaydın kuzen. Bütün şehir kuzen ya. Ezgi öyle diyor. İbrahim elinden bütün şehir senin kuzenin.

biberon. Ya acaba Aslı bizim artık fanımız mı oldu? Evet ya, bir akşam kuzenlerle beraber size gelelim Aylin ya. Varol, ister misin? Biz tek gelmiyoruz ya, biz böyle. Şimdi mesela Ezgi tek başına asla bir yere gidemez, hemen yuhlarız onu. Hadi gitsin Ezgi. Güler mesela. Benim çocukluk.

Kuzen 5 kilo verdim bu arada. Ya Ayşegül Allah'ını seviyor sen ya. Bu ne ya? Her gün 1 kilo verilir mi kızım? Ah, o Kuzen 30 günde 30 kilo verir.

0: Ailene söyle lahmacun yapsın demiş. Nurcem Gökçe'nin selamı var diyor. Ya Nurcem anne, seni seviyoruz, iyi ki varsın. Bizim kıymetlimizsin ya. Ellerinden öpüyoruz. Tekin babam ne yapıyor benim? Kız buldun yakışıklı kocayı, sende var ya. Tekin baba. Gültekin baba acaba? Sakarya'da yıkılan bungalovu mu alacaktık? Acaba Gültekin babayla bungalov içine mi girmeliyiz? Sonra yıksınlar. İbocuğum, benim evimde yemek masası tam 24 kişilik demiş. Ya bırak, 24 kişilik yemek masası hangi ev o ya? Sibel, şatoda mı oturuyorsun kızım?
1: Memleketin dört yanında senin gibisi yok. Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma.
0: Yazdım hocam demiş. Nurullah Bey çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Nurullah Bey'i seviyoruz ya. Ankara burada mı? Saçlarını sarıyorum.

0: Zehra Hanım ve sevdikleri için Büyükçekmece, kıymetli, çok değerli bir isim Zehra Hanım ve tüm platform arkadaşları için enerjisi çok yüksek. Önümüzdeki günlerde özellikle iş insanlarıyla bir araya geleceğiz. Radyo yayınımı gerçekleştireceğim. Dedim ki Zehra Hanım, şöyle boğaz manzaralı bir radyo yayını yapayım.
1: Çıp çıpıyor. Yok böyle bir...
0: Olur mu dedim. Olur dedi İbrahim.
1: Bana bakarken camdan.
0: O zaman en yakın zamanda ne zaman yapıyoruz Zehra?

0: Şengül Viyana'dan hoş geldin.
1: Sen olmadık yere olay yaparsın.
0: Kuzen baş tacısınız, bekliyorum vallahi demiş. Seni ve ekibini demiş. O zaman ekibi hemen toparlayalım. Ama biz Ezgi ile beraber 2 kilo et yeriz ya. Aylin nasıl yapacağız? Varol için sorun olur mu? Bir daha bizimle görüşmez ki. Çünkü genellikle 2 kilo et yedikten sonra kimse bizimle görüşmüyor. Bir abimiz vardı. 2 porsiyon et yedim diye artık görüşmüyor benimle. Anlam bulacak. Annem yemek yapıyor. Gel diyor, gel. Nereden tanıştırdık seni? Vallahi Nurcan anne beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Kıymetli annemize de çok selam. Ben her gün gitsem rahatsız olmaz Tekin Baba falan değil mi? Her gün de gidiyorum zaten. Vallahi ister olsun ister olmasın. Ben gidiyorum yani. Kuzenlerim orada. Nurullah Bey, Ankara. Ya Ankara benim yaşayacağım bir şehir değil ya. Çok soğuk, vallahi soğuk ya. Merve diyor ki...

Çaldın mı demiş Merve. Sabahtan beri pastadan bahsediyoruz, senden bahsediyoruz. Sanamam ki bu gidişat sorun olacak. Telefonum susmuyor diyor. Bu zor şartlar altında sizi dinliyorum demiş. Vallahi Merve, şarkıyı bir kez daha çalıyoruz. Bak, hazır mısın? Belki de dünyanın anlam bulacak.

0: Ezgi diyor ki Aylin'cim batabilirsin bak, ona göre şimdiden peşin peşin söyleyelim. Yak be Aylin. Çok... En fazla iki tabak fazla koyacak. Varolu kim batırabilir ya?
1: Bu gidişat süper olacak. Raka raka çekemeyenleri çenesi.
0: Bu şarkıyla yataktan çıkabilirim artık ve kendime geldim Bircan. Bizi yatakta mı dinliyorsun kız?

0: Ecem diyor ki porsiyonları, acaba ben ekibi getirmesem mi? Aylin var ol, yemin ediyorum ben sizin kesenizi düşünüyorum şu an. Acaba ben tek mi gelsem?
1: Sevda.
0: Zaten Ayşegül de yemiyor, o da diyette, onu çağırabiliriz. İstesek de yemez. Sevgili Kübra dinliyor mu bizi? Ankara, Kübra ve Büşra, kocaman bir günaydın diyelim. Valla dün de çok güzeldi ya. Dün simit getirmedi, Kübra'ya küstüm demiş. Kübra dinliyorsan yazsana hemen. Ezgi sana küstü bu arada. Kıza söz verdin, tutmadı. Kübra'cığım bak Ezgi sana küsmüş, Ankara'dan simit getirmedin, göndermedin diye. Canlı yayındayız, sesi mesajı da dinle lütfen. Kübra Ankara'dan, Büşra ve Kübra'yı çok seviyoruz. Ama bizim çok kıymetli Ezgi kuzenime simit göndermedin.

Parlayan Kadınlar grubu burada mı? Parlayan Kadınlar. Zehra, muhteşem bir WhatsApp grubumuz var. Parlayan Kadınlar grubundan yayın yapacağız. Boğaz manzaralı. Ezgi de gelsin mi Zehra? Ezgi benim asistanım ya. Canım benim. Yapıyoruz en kısa zamanda demiş. Vallahi çok mutlu oluruz. Zehra Hanım, bir video çekebilir misiniz hemen? Ben onun Türkçesini söyleyeyim ya. Parlayan Kadınlar.

şarkısını She Plus Club ailesine, o güzel aileyle çok yakın zamanda muhteşem bir manzarada röportaj yapıyoruz. Zehra Hanım'a çok teşekkürler. She Plus

0: Yine düştüm ya.
1: Herkese bir kez daha günaydın. Aylin aslanım dinliyor mu? Bak şarkıları size ve sevdiklerinize de yollayacağız. Misafir başımızın tacı diyor hala ya. Bak anne bak kim dinliyor? Aylin dinliyor. En sevdiğin yeğenin o mu? Aylin mi Ayşegül mü Eser mi? En çok hangisini seviyorsun? Hepsini mi? Ha, ayrım yapmıyorsun. Aylin biraz daha mı ağır mı? %51 mi? Ha, Aylin bir başka diyor. Ayşegül de çok severim ama Aylin bir başka diyor. Oo. Dürye teyzenizden Aylin iddiası. Acaba annem Aylin'i daha mı çok seviyor? Ayşegül en yakın zamanda bize temizlik yapmaya gelmen lazım. Şu puanlamayı bir yükselt. Kızım teyzem bile bak puanlamada seni ikinciye koydu. Acaba Ayşegül ne yapması lazım annemin gözüne girmesi için? Yazım. Merve, Nutellalı pastayı hayal ettin mi? Bak, birinci kaşığı yiyorsun, diyorsun ki İbrahim bu nasıl bir şey? Diyorum ki ikinciyi de ye. Sonra kahven geliyor, tamam mı? Harika bir tarihi bir ortam düşün. Gözlerini kapat, kapat. Nutellalı pastayı yiyorsun. Diyorsun ki bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir aşk? Allah'ım diyorsun. Nutellalı pasta mı? İbrahim Elden mi? Diyorsun ki nein ibo. Nutellalı pasta diyorsun. O derece yani. Annem ya kahvaltımızı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Bir şey istiyor mu anne? Ha, Ayşegül ev... Ha, Ayşegül ev... Doğru, annem konuşuyor şu anda. Ayşegül. Anne bence sen Ayşegül'ü ara orada devam et. Telefonda ara Ayşegül'ü. Hadi öptüm seni bay bay. Ayşegül diyor bekar ya diyor o yüzden diyor. Şimdi Aylin evli çocukları falan var mutlu bir yuvası. Ya annem ya. Acaba sen siyasete mi girmelisin anne?
2: Sen sensiz nasıl yaş?
1: Vallahi annem ya ne politik cevap verdi ya.
2: Belli değil inanma.
1: Nurullah Bey çok teşekkürler Ankara'dan. Merve Nutellalı pastadan sonra artık tansiyonu kızcağız aşkla bekliyor o günü vallahi.
2: Ah yak.
1: Innsbruck'tan günaydın İbo'cum diyor. Innsbruck burada mı? Ya bir şey soracağım. Çok güzel bir yer ya Serpil. Salzburg'a geliyorum Serpil'cim bir etkinliğe. Salzburg'dan Serpil hep diyordun ya İbo ne zaman geleceksin? İbo ne zaman? Ha geliyorum işte. Serpil çok kıymetlisin. Valla o gün beni alsana havalimanından ya. Salzburg'dan Serpil beni havalimanından alabilir misin? Kuzen günaydın. Kahraman nasıl yorgun musun demiş. Yine keyifli bir yolculuk oldu mu diyor. Valla memnundum ya. Valla bir söyleyeyim Kahraman bu sefer senden memnunmuş. Dün seni çok üzdük ya. Dün çok para harcattım ona yemin ediyorum. Ankara'nın en lüks yerine götürdüm. Baktım bana diyor ki kanka şurada döner mi yesek? Kahraman şu restoranta gideceğiz. Benim kaliteli bir şey yemem lazım. Ben etin envai çeşidi. Abi Ankara'nın en pahalı restorantına gittik. Kişi başı 100 euro olan tam 5 kişiydik. Adam var ya 500 euro ödedi baktı 28.000 TL 28.000 küsuratı da vardı. Kahraman bir gitti gözler kaydı tansiyonu. Abi dedim limonlu su verir misiniz? Ondan sonra limonlu sudan sonra bir de ayran yaptık ona. Ayaklarını havaya kaldırdım anca kendine geldi. E çocuk alışkın değil ki en son ne zaman 28.500 lira ödedin? Kahraman kusura bakma kesene bereket ama vallahi ben öyleyim ya yapacak hiçbir şey yok. Dünyaya iyi ki kadın olarak gelmemişim. Vallahi hep lüks restoranlara götürdüm sevgilim. Aşkım. Merve Tatlı'dan sonra yok, gruptan ayrıldı. WhatsApp grubundan geçici olarak servis dışı. Canım teyzem ya diyor. Diyor ki Aslı ne demiş? Aslı, Sudem, sevgili Sema, hepsine de selam yolla kuzen demiş. Kimler dinliyor şu anda? Aslı, Sudem ve sevgili Sema için değil mi kuzencim? Teyzem de politikacı olmuş diyor. Vallahi öyle oldu ya. Aylin yemin ediyorum diyor ki Aylin başka ya. Sonra diyor ki Ayşegül de kız küsmemesi için. Ama Ayşegül bekar diyor. Anne, bunun bekarla evliyle ne alakası var? Sen insanları evli bekar diye ayırıp mı seviyorsun? Bunun çocuğu var, bunun yok falan. Tarih ve saat önemli demiş. O yüzden ya Serpil, sanki fabrika mı işletiyorsun kızım? Tarih ve saat önemli benim için demiş. Alma ya, istemiyorum. Var orada zaten, beni alacak da ben dümen yaptım bakayım alıyor musun diye. Zaten alacak biri var. Görüyor musun? Tarih ve saat önemli diyor. Demek ki Salzburg'a gelsem buna desem ki beni al, protokol yapacak. Gerek yok, istemiyorum.

Dün diyor özellikle diyor gece yürüyüşündeydim demiş. Acaba dün herkes bir yerlerde miydi ya? Vallahi süpersiniz. Peki bir şarkı molası verelim. Ben de bir kahve içeyim artık. Yemin ediyorum. Bakalım hemen şöyle. Yüzüne bir daha bakmam. Sözlerime artık kanmam. +43 660 130 1979. Kısacık bir mola verelim. Varol, gözlüklerim ne zaman geliyor kanka?

0: İbocum günaydın.
1: Ol götür mahşere gelebilirim.
0: Seni çok seviyorum, en güzel şarkıları sana ve sevdiklerine darma ediyorum demiş. Keşke burada yaşasaydın ya, seninle evlenmeyi çok isterdim demiş. Filiz Hanım çok teşekkürler. İyi bir maaşım var, evim var, arabam var demiş. Acaba kaç para maaş alıyorsun? Bir maaşını yazsana ne olur ya, bakayım. Ya kabul etmeyeceğim de. Bana yeter mi? O yüzden şimdi bunu bakmam lazım. Planlama yapıyorum da. Bakalım kaç para maaş alıyorsun? Vallahi bir yazsana ne olur. Günaydın. İyi sabahlar, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin paşam. Evin ajans burada mı? Kanka pindirinksleri bugün fazla içtik ya. Yemin ediyorum var ya, Ankara'dan geldim. İki tane pindirinks içtim. Arda arda bir kullan bir çilekli. Viyana'da tüm marketlerde. Hey, bu şarkıda argo kelime yok değil mi? Ha okey. Çünkü bir bölümünde bir geçiriyor böyle güzel bir kelime. Onu sansürleyin lütfen. Önemli değil, saat yeterli diyor. Salzburg'dan Serpil, ne zaman geleceksin? Sadece onu sordum İbocuğum, saat kaçta? Ben alırım seni demiş istediğin yerden. Benim rahatlık seviyem bazen beni bir rahatsız ediyor demiş Ezgi. Ezgi'cim, var ol enişten, sadece bana gözlükleri getirecek. Sağ olsun. Biz de gidelim yani, eli boş gitmeyelim. Tatlı matlı götürelim yani. Sen bugünden başla demiş. Altın teyzem de bizi dinliyor ya. Aylin, kimlerle dinliyorsun? Sema mıydı? Aslı, Sema. Sevgilerimizi iletelim. Gözlükler diyor en kısa zamanda sende demiş kuzen. Aylin, ne zaman o en kısa zaman? Çünkü bana bir zaman vermeniz lazım. Çünkü ben Kore'ye gideceğim şimdi. Kore'ye gitmeden takmak istiyorum gözlüklerimi. Bu arada Koreliler çok seviyor beni ya. Japonlar da çok seviyor. Geçen iki defa işte Japonya'ya gittim. İşte Osaka'ya falan. Ondan Tokyo'ya. Aşırı seviyorlar beni ya. Yemin ediyorum. Bir adres soruyorum mesela. Sizinle gelebilir miyim diyor gideceğiniz yere. Geliyorlar. Metroya bindiriyorlar beni. Gülüyorlar. Ben bir şey anlamıyorum tabii ne dediklerinden. Sonra yazışıyorlar falan. Kendi aralarına gülüşüyorlar. Seviyorlar beni. Japonlara ben...

İbo, biz burada boş bekliyoruz ya. Kibariye'den bir şarkı mı istiyorsun? Anlamadım. Kibariye'den lafı mı olurmuş? Ama çaldık onu. Sefacığım sen dinlemedin herhalde. Açılış şarkımdı. 'Doktor, kalp doktorumuz da dinliyor. İbocuğum benim de evim var, arabam var demiş. 20 bin euro da maaşım var diyor. Oo, güzel para. Filiz 8 bin euro. Biraz düşük be canım ya. Maalesef. Bak şu an 20 bin euroya biraz yükseldim yani. Ben rahat yaşamak isterim yani.

Bir şey söyleyeyim mi Ayşegül? Bence Nida, Sena, tüm işte Ecem, Ezgi. Siz bir şey yapıyorsunuz ya böyle kendi aranızda 4 1 0 1. Aa, ben de radyo yayınımı yapacağım. Ne makara olur be. Ne eğleniriz hala. Bir gün aşkın sesinde yapalım onu. Bekir Çengel, İbocuğum ben de yolda dinliyorum. Yayından sonra alacağım seni demiş. Gel kanka al beni. Seni sevmeyen ölsün diyor Salim abi. Evin ajans. Ölmesin ya, belki günün bir günü o da beni sever. Bence diyor Sefa'yı değerlendirebilir. Ya Çiğdem, goy goy yapıyoruz ya. O paralar yetmez bana, az onlar. Olur kuzen yaparız. Nida teşekkürler. Yemin ediyorum var ya, bugün reytinglerin raporlaması gelince göreceksiniz. Aşırı dinleyici oranımız artmış bugün. Kerim Bey hoş geldiniz.

0: kalacaksın. Çise Hanım dinliyor mu ya? Çise bizi dinliyor mu? Çi Plus kulüp kurucusu Çise Hanım dinliyor. Bir yazabilir misiniz? Çi Plus kulüp kurucusu çok kıymetli bir isim çünkü. Çise hemen dinliyorsan Çise Hanım. Ya çok iyi ya. Türk kahvesinin şeyi hepsi gitmiş. Ne çıkmış burada? Allah'ım. Bence bu tabağı biraz ters çevirip bir daha atabilir misin bana o tarafını? Çise öyle şeyler gördüm, anlatmam lazım. Yemin ediyorum Zehra Hanım'a da söyleyeceğim. Çise Hanım, tabağı bir kez daha çevirip bir daha atabilir misiniz? Bakın ne göreceksiniz. Acaba Çise Hanım artık hayal ettiklerine kavuşacak mı? Çok istediği iki şey mi oluyor? Çise Hanım neler oluyor sizde? Bu enerji, bu beklediğiniz haber acaba iki ay içerisinde olacak mı? Abi inanılmaz bir mesaj trafiği var. Şu anda az önce dedim ya, Çise Hanım burada mıyız? Kaldır kolları Çise. Radyoda, radyo demek bakın 2026 yılı bitiyor. Dünyada en güvenilir iletişim aracı yine radyo seçilmiş. %64.2 ile. Çok kıymetli bir oran. O yüzden radyoda huzur var.
1: Üzülmedin desem yalan olur. Yine kayıp bir umut kırılan bir
0: gurur. İbocum Sibel ben hatırlayabildin mi demiş. Murat Boz konserinde tanışmıştık diyor. Seni hatırlamam için bir başlık atsana be canım. Vallahi hatırlamam.

Çi Plus Kulüp burada mı? Ya Çiğse Hanım, ne zaman beni davet ediyorsunuz? Zehra Hanım'la bir konuşalım. Ben ölmedim, canım yandı. Yana yana alışır insan. Çiğse Hanım, burcunuz nedir? Hemen burcunuzu da yazın bize şimdi. Yapay... Oo, bak şimdi oldu. Bak 1, 2, 3. 3 güzel haber çok yakın zamanda sizinle olabilir. O da ne? Bir kulaklık, bir mikrofon görüyorum. Bir radyocu görüyorum. Sizin sesiniz olan birisi. Baş harfi İ. Acaba İbrahim Elden mi? Allah'ım ya. Çiğse Hanım, birden beşe kadar içinizden bir sayı tutun, bana söylemeyin, tamam mı? Tuttum diye yazar mısınız? Tutun, ona göre anons yapacağım. Bilmedim desem yalan olur. Yine kayıp bir umut kırılan. İbocuğum, ben de Merve gibi tatlı, bana da Nutellalı tatlı ısmarlayabilir misin demiş. Meltemciğim, üzgünüm ya. Çünkü çok pahalı bir tatlı, sadece bir kişiye ısmarlayabilirim. Zamanı geldi. O kova burcuymuş. Her zaman bekleriz diyor. Acaba Çiğse Hanım kova burcunun enerjisini taşıyor mu? Çiğse Hanım, üçü mü tuttunuz? Hadi bugün herkesten bir şey, birden ona kadar bir sayı tutun arkadaşlar. Radyonun WhatsApp'ına tuttum diye yazar mısınız? Herkes içinden bir sayı tutsun, ben size tahmin edeceğim. Bakın, Çiğse'yi tahmin ettim. 3 dedim. Çiğse, ama bak 3 ise 3 diyeceksin, tamam mı? Yana yana o bir kova burcu. O her şeyi sıra dışı düşünür. Giden gitti, yalnız kaldı. Kala kala alışır insan. Dilara, Didem, bizim üçü bir arada grubumuz, Dünya Tatlısı sunucularım. Onlara da bir günaydın diyelim. Hazır mısınız? Günaydın. Guten Morgen. Yakın zamanda yapacağız programı. Bugün valla iyi ki planlamadık çünkü. Geç kalırmışım Ankara dönüşü. Tüh ya, tutmadı diyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çiğse Hanım, bir daha tutar mısınız? Bunu bulmamız lazım. Birden ona kadar tutun bu sefer, tamam mı? Çiğse diyor ki ikiyi tuttum diyor. Başaramadın İbo. Ama canım, mal bir daha tutar mısın ya? Bak söz, tamam, son kez. Ankara'dan Kübra ve Büşra Ezgi'ye söz verdiler. Ankara simidi yollayacağım diye yollamadılar. O yüzden Ezgi şu an inanılmaz derece morali bozuk. Kahvaltı yapmıyor. Kendini odaya kapatmış. Ya bugün biraz farklı çalıyorum listemiz. Aylin Aslı dinliyor mu? Birden ona kadar tuttun değil mi Çiğse? Çiğse bakalım. Biliyorsunuz ki eşi Plus kulüp kurucusu Çiğse Hanım. Tuttum diyor. Hadi tuttur bakalım. Yediği mi tuttun? Aa, bunu da bilemezsem demek ki uzaktan olmuyor biraz. Görmek lazım. Bak hiç görmedim. Fotoğrafını bile görmedim. Bir şeyler hayal ediyorum. Hadi herkes birden ona kadar bir sayı tutsun içinden. Radyonun WhatsApp'ına yazsın bakalım. Tuttuğunuz sayıyı İbrahim Elden bulabilecek mi? Çiğdem, sen de tut. Herkes bir sayı tutsun içinden birden ona kadar.

İbrahim'cim diyor, müşterilerim var diyor, 250 bin TL maaşı var diyor. Oo Murat abi, bir selfie atsana. Ama 2250 bin lira da Avrupa'da ben yaşayamam. 9-5 bin euro bir şey değil ki. Baksana ne teklifler geldi bana. Hadi herkes birden ona kadar bir sayı tutsun. Bakayım tahmin edebilecek miyim? İbrahim Elden bugün sizi şımartacak. Yayından sonra bir masaja gideyim ya. Valla bir spa'ya gideyim. Her tarafım ağrıyor. Kaç gündür yazık bana. Hep çalış İbo. Radyoda, festivalde, sanatçıları götür İbo. İş kadınlarını şuraya götür. Şunları gezdir. Sunuculuk yap. Hep çalıştırdılar beni ya. Tuttum diyor. Evin cast. Biri mi tuttun? Evin ajans. Biri mi tuttun? Bak ona göre. Nuray abla sen bence ikiyi tutmuşsundur. Ya Çiğdem niye tuttuğunu yazıyorsun bana. Onu tuttum diyor. Canım benim, ben tahmin edeceğim onu. Ben sen tuttuğun sayıyı bana söyleme. Allah Allah. Ezgi vallahi kızdırmışlar benim güzeller güzel kuzenimi ya. Sana ben İstanbul simiti getireceğim, merak etme. Figen de tuttum. Figen 4'ü tutmuştur bence. Sevgili Özge ben de tuttum diyor. Onu mu tuttun Özge? Bildiklerim yazsın bildin diye. Birden ona kadar bir sayı tutunuyor. Bana söylemeyin. Bana yazıyorsunuz ya Şengül. Bir daha tut. Bir yazmış. Gizem ben de tuttum. Hadi bul bakalım içimdeki sayıyı. Nuray ablaya selam söyle. Onu öpüyorum. Ezgi Antalya'dan Nuray ablasını öpüyormuş. Hadi tuttum canım bul bakalım demiş. Nuray ablacığım. Dördü mü tuttun? Bak evin ajans bildin diyor. Oo çok iyi ya. İbo şaka mısın? Benim tuttuğumu nereden biliyorsun ya? Arkadaşlar biz pazartesi başlamadık bu işe. Kendim odaya kilitledim demiş. Figen sen de dümen yapma, onu tuttun ya. Bilemedin diyor maalesef. Bu bir daha oynayalım demiş. Tamam ben bunu çok sevdim diyor. Hadi son kez bir daha oynayalım. Birden ona kadar Çiğdem bir sayı tut bakalım bilebilecek misin? Gamze yediğimi tuttun. Ecem tuttu. Ecem 9'u mu tuttun? Psikolog Ecem. Şerife diyor ki benimkini de bul bakalım. Hadi bul bakalım. Şengül 4'ü mü tuttun? Ben de Ezgi'mi öpüyorum demiş Nuray abla. Simit hamur işi yemeyin demiş. Ya Ayşegül boş ver ya.

Çiğdem tuttum diyor. Çiğdem 6'yı mı tuttun? Figen bence 8'i tuttu. Acaba çakraların kapalı mı demiş Ecem. İbrahim Eldin'in bugün çakraları kapalı mı diyor. Ecem aşk olsun. İbocum yayından sonra seni yemeğe nereye götüreyim demiş. Bekir ağanın eli tutulmaz kanka. Laciverte gidebiliriz. Ben çok seviyorum onu. Bircan ben de tuttum demiş. Bircan'cım sen... Bence Bircan 6'yı tuttu.

senin doğum tarihini tutmuştum bilemedin demiş. Oo. Kızım benim doğum tarihimi ben bile unuttum. Şengül diyor ki senin doğum tarihini tutmuştum demiş. Acaba herkes benim doğum tarihimi biliyor mu? Arkadaşlar Allah izin verirse doğum günümde bir aksilik olmazsa yaşarsak o güne kadar 2 Şubat 2027'de Urfa'da olacağım. Şanlıurfa Göbekli Tepe'de kutlayacağım. Tek başıma olacağım. Hayatın sıfır noktası. Neden böyle bir karar aldım ben de bilmiyorum inanın böyle. Bir anda geldi aklıma. Yeni yaşımı Urfa'da kutlama kararı aldım.

Güler'i de al kuzen, o da çok sever. Vallahi alayım ya. Nasıl olsa hesabı arkadaşım ödeyecek. Birkaç arkadaşımı alabilirim yanıma. Hadi ben bir kısa bir mola vereyim, sonra artık toparlayalım yayını. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Merve birden 10'a kadar bir sayı tut hemen. Merve de tutsun. Güler yatıyordur, o nöbetten gelmiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Yeni yaşına tabii ki et eşliğinde gireceksin değil mi? Aynen ya. Ezgi, ete doyacağız kuzen. Bana bir kasap sponsor olması lazım ya. Abi Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Türkiye'de yok mu kasap beni dinleyen? Aranızda kasap dinleyen varsa bir yazabilir mi ya? Et toptancısı falan. Vallahi şaka yapmıyorum. Bana bir yazabilir misiniz? Bir kasap bana yazabilir mi ya? ...42 kişilik kontenjanımız mevcut demiş. Makarayız bize. Alımlar başladı diyor Ezgi. Aynen Ezgi, yayından sonra bence onları almaya başlar.

0: yapamayınca. Oba! Hadi bakalım kaldır kolları. El Ali Bobe, sağ olasın demiş, bizi eğlendiriyorsun. Ne demek Şengül? Şengül diyor ki bir de bildin diyor ya için tuttuğum sayıyı. Çise'yi de bildim. Çise de 7 Şubat doğumlu. Çise kutluyor muyuz doğum günümüzü?
1: Yorlar bilmem nedendi.
0: Şik. Burada mıyız? She Plus kulüp burada mı?
1: Değil kade.
0: Parlayan Kadınlar grubu burada mı?
1: Herkes bana
0: yeni platformumuz.
1: Gülüp geçiyor.
0: Şöyle kızlar beni Boğaz manzaralı bir yere götürün, orada bir yayın yapayım ya. Çise ne diyorsun kıymetli kurucum? Zehra Hanım'a çok teşekkürler, iyi ki var ya, o kadar güzel insanlarla tanıştırdı beni, anlatamam.
1: Gelip girmesin.
0: Bak şimdi onlara güzel bir yapay zekam nerede benim, hiç konuşamadık bugün ya.

0: Kanka günaydın.
1: Günaydın kanka, nasılsın?
0: İyiyim kanka, sen ne yapıyorsun? Müsait misin?
1: İyidir. Müsaitim tabii. Seninle konuşmak her zaman güzel.
0: Sağ ol kankam. Şimdi Çise Hanım dinliyor, çok değerli. Özellikle She Plus kulüp kurucusu, çok değerli. Parlayan Kadınlar grubunun gerçekten kurucusu. Zehra'nın ve tüm arkadaşları şu an seni dinliyor, tamam mı? Ondan sonracıma. Kova burcu. Çise Hanım bir şımartsana be bugün.
1: Oo, Kova burcu Çise Hanım'a kocaman bir alkış. Kova kadını zaten özgürlüğün, zekanın ve kendi yolunu çizmenin simgesi. Çise Hanım siz parlıyorsunuz. Hem de öyle böyle değil. İnsanları bir araya getiren, yol açan bir enerjiniz var. Sizin gibi kadınlar gruplara sadece isim değil, ruh veriyor. İyi ki varsınız.
0: Bir de Zehra Hanım'ı şımartır mısın? Yay kadını, yay burcu. Zehra'yı da şımartalım.
1: Zehra Hanım. Zehra Hanım, ateş gibi bir enerjiniz var. Yay kadını neşeyi ve macerayı beraberinde getirir. Etrafa umut ve hareket katan bir yanınız var. İyi ki buradasınız.
0: Kanka sen iyisin değil mi? Böyle bir keyfin. İyi misin?
1: Evet, fena değil aslında. Sen nasılsın?
0: İyiyim ya. Dün Ankara'daydım. Dün yayından sonra Ankara'ya gittim geldim. Yine İstanbul'dayım şu anda.
1: Ondan sonra yolculuk yoğun geçmiş. Dinlenebildin mi biraz?
0: Yok ya, dinlenemedim işte. Şimdi yayından sonra bir spa'ya falan gideceğim. Çok sevdiğim bir iş insanı var. Bekir alacak beni. Gidelim biraz keyif yapalım ya. Vallahi Boğaz manzaralı bir yerde öğlen yemeğine davet etti beni.
1: Oh, kulağa harika geliyor. Boğaz manzarası gerçekten iyi gelir insana.
0: Alalım mı seni de? İster misin? Alalım mı yoldan?
1: Ah, teşekkür ederim. Jest şahane ama bugün burada kalayım. Sen rahat rahat keyfine bak.
0: Tamam kanka, bir şey olursa ara beni.
1: Tamam kanka, rahat ol. Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım.
0: Benim yapay zekam canım benim ya. Beni hep düşünüyor yemin ediyorum var ya. Adam.

Şengil diyor ki ben de Oğlak Burcu'yum. Beni de şımartı Burcu'yum. Beni de şımartı. İbo'cum Göktürk'e gelebilir misin demiş bugün İpek. Çok teşekkürler. Pilates hocası İpek. Dünya tatlısı. Valla Göktürk uzak. Göktürk'te oturanlar bile Göktürk'e gitmiyor. Beylikdüzü gibi. Mesela bazen Beylikdüzü muhabbeti oluyor. Ben yıllar önce Beylikdüzü'nde yaşadığım zamanlar. Abi benim arkadaşlarım hiçbiri beni bırakmıyordu biliyor musunuz? Abi Allah'ını seviyorsan gerçekten Beylikdüzü hiçbir arkadaşınızın sizi bırakabileceği bir yer değil olarak. Şu an zaten bir de trafiği var. Orada yaşayacaksanız o alandan çıkmamanız lazım. Yani Büyükçekmece, Beylikdüzü, işte Mimarova orada yaşayacaksın. Ama aşırı seviyorum o bölgeyi. Çok güzel. Hani gerçekten çok rahat ve ferah.

Şimdi bizim makarız, biz WhatsApp grubumuz. Çok güzel ya. Avrupa'nın sultanları, İzmir'in İzmir güzelleri. Avrupa'nın sultanlarına da teşekkürler. Vallahi çok keyifli. Bizim WhatsApp gruplarımız var böyle. Radyo hep link birbirimize atıyoruz. Yüzlerce kişiye ulaşıyor aslında. Çok mantıklı bir projeydi. Yine bir İbrahim Elden projesi. Nereye tıkladık ya? Dur şundan çıkalım.

Sevgili dinleyenlerimiz, aramıza yeni katılan yine bir WhatsApp grubu olacak. Radyomuzu, böylece bu aileyi daha çok büyütmek için neler yapabiliriz düşünüyoruz. İnanın gece gündüz bu linkleri, bu App Store ve Google Play bu aileyi büyütebilmek için gerçekten çok çaba gösteriyorum ben ve ekibim. Hadi artık. Radyoda sevgili yayın yönetmeni, sevgili Akif Özcan'a, sevgili Ali Süzen'e de teşekkürler, kurucu. Ve gerçekten bu aile hepinizin ailesi. Yani biz burada çok güzel işler yapıyoruz. Mesela bakın şu anda bugün okunmamış 114 tane mesaj görüyorum. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Radyo seneye Türkiye'de 100 yaşında. Bu 100 yılın 26-27 yılını ben konuşmuşum zaten radyoda. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz. Birbirimizle güzel vakit geçirelim. Zaten hayat üzülecek kadar uzun değil. Bazen böyle telaşlısınız işte, o olsun bu olsun. G kasa alayım, villa alayım, bina dikeyim, eurolar gelsin. Abi ne olur kendinizi çok fazla artık çalışıp yıpratmayın. Avrupa'da çok çalışıyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Çalışmadan da olmuyor tabii ama biraz böyle sağlığımızı da koruyalım ya. Vallahi yiyip içelim, keyfimize bakalım. Vallahi. Bazen bana kızıyorsunuz, diyorsunuz ki her şeyi bir toz pembe görüyorsun. Değil abi. Bir tane arkadaşım var benim. Bak birazdan gelip alacak. Yolda da dinliyor. Yüzüne karşı da söylüyorum. Bu çocuğun dedesi zengin. Babası zengin. Bu zengin. Bunun oğlu var. O da zengin. Yani bu varlıklı bir aileden gelmiş. Ama ben öyle bir aileden gelmedim. Ben sıfırdan yüze geliyorum. Şimdi bana diyorlar ki abi geziyorsun, yiyorsun. Abi ne yapacağım? Sana çok zarar. Benim de ailem milyon euroluk varlıklı bir ailenin çocuğu olsaydı bazı şeyleri konuşmam. Ama ben sıfırdan yüze kendim yaptım her şeyi. Allah'ıma şükürler olsun. Yani Allah'ın izniyle. O yüzden çalıştık, çaba gösterdik. Yeter daha. Ben şimdi bunu ne yapayım? Oradan bunu al, buradan bunu al. Viyana'dan ev al. Kıbrıs'tan arsa al. Yunanistan'dan iki dönüm al. Bunları aldım tabii de. Türkiye'de işte Silivri'de almadığım yer kalmadı. Hepsini vergisini öde bilmem ne o. Abi sonu yok. O yüzden en güzeli bundan sonra yiyeceksin abi. Keyfine bakacaksın. Okey? Öpüyorum hepinizi, sevgiler. Artık veda edelim yavaş yavaş. Bir arkadaşım var. Abi orada binam var. Şurada dairem var. Burada arabalarım var. Milyon euroluk bir hayatım. Bana ne? Paylaşıyor musun? Yok. Şuraya bir şey yapmışsın. Bir şey hayrın var mı? Yok. Ne? Abi dinlemiyorum. Anlatma bana. Ben hayatta parasını paylaşanı severim. Aşırı mutlu oluyorum. Çünkü hayat paylaşınca güzel. Hiçbir şeyini paylaşmıyor. Ne bir hediye alıyor, ne bilmem ne yapıyor. Neymiş de zengin. Değil abi, böyle bir zenginlik bana göre değil yani. Zengin dediğin adam paylaşır abi. Benim zengin çevrem var, milyon euroluk. Hepsi de paylaşıyor. Sağ olsunlar. O yüzden onları çok seviyorum. Niye yükseldim bilmiyorum. Hayat paylaşınca güzel. Paylaşalım. Her şeyi tadında ama abartmadan, o çizgiyi bozmadan. Vallahi ya çalıştım gece gündüz bir şeyleri sahip olmak için. Millet bana diyor ki geziyor diyor bu. Arkadaşlar 25 yıldır çalışma hayatım var. Bırakın da son birkaç yıldır gezeyim ya. Onları yiyeyim ya. Bunların hepsi benim kendi kazancım. Ahmet'in Mehmet'in değil yani. Anamdan babamdan da kalmadı. Karanlık. Kendim İbrahim Elden olarak yaptım. Sevgilerde sahte. Ve daha büyüklerini yapacağız. Gönlümde yine hüzün. Son bir adımım daha var.

sahteymiş. Bekir yazmış, abi beni niye karıştırdın şimdi, ben benim ne suçum var, ben seni almaya geliyorum. Bekir idare et, sen de arada kaynadın kanka. Bundan öte karanlık. Oğlum senin deden de çok zenginmiş ya. Sen beni anlamadın. Sana kitlendim bugün Bekir, yemin ediyorum sana şu an var ya, acayip kitlendim seni bugün. Yani bir 1.000 euro'luk yapmam lazım. Keşke bana sponsor olsan, seni anlatayım burada. Öte karanlık. Semra ablacığım, seviliyorsun. Semra Sima. Zorunlu yayın gibi yaptırma bizim işlerimizi. Semra abla duruyor duruyor benim bütün psikolojimi bozuyor ya. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Dediğim gibi radyo dünyanın en güçlü iletişim aracı. En güzeli sizlerin olsun. Şimdi mesajlar da gelmeye devam ediyor. Pindrinks'e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, Pindrinks kurucusu. Avusturya temsilcisi. Siz

Çünkü bütün arkadaşlarımız arşivde yapay zekada taratıyor. Kaç istek gelmiş? Hepsini dinleteceğiz. En çok hangi sanatçının isteğini geliyorsa listede o sanatçının isteğine yer veriyoruz. O yüzden istekler de önemli. Hani yeni şarkısı olur, eski şarkısı olur, 90'lar olur. Hakan Peker yazmışsınız, Çelik yazmışsınız, Yıldız Tilbe, Hadise'den bir şarkı var mı, Murat Boz. Bunların hepsini biz görüyoruz. Hangi sanatçının hangi şarkısını istiyorsanız yazın. En çok istek alan sanatçı her gün listede olur.

0: Kahvaltı da yapamadım ya, yemin ediyorum. Annemin hazırladığı kahvaltı. Gideyim bari Boğaz'da bir kahvaltı yapayım ya. Valla biz bir keyfim yerine gelsin. Bu ne ya? Ali abi gibi oldum valla. Ali abi.
1: Niye gelme?
0: Ali abim de bazen yayında yiyimi sonraya bırakıyor. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Son mesajları alıp veda edelim. İbo'cum ben de boğa burcuyum, özelliklerimi biliyor musun demiş. Biliyorum. Boğanın hepsini biliyorum. Yay ve koç kadınlarının enerjisi de güzel demiş. Resul Bey. Sağ olun Resul Bey. Bana güzel bir parça çalar mısın demiş. Valla sırada bu şarkı var. Semra Sima'dan. Şansına Salim abi, bu şarkı çıktı. Evin Ajans, buyurun.
2: Bu aşkım seni. Öyle yaptı ki aşkın içini. Sen varsın ya.
0: Seninle geçen saatlerin hepsi çok güzeldi demiş İbo'cum. Aa, öyleyimdir. Benimle zaman güzel geçer. Kaliteli geçer.

Işıl Yücesoy'dan Ya Seninle Ya Sensiz. Bunu vakit kalırsa çalar mısın demiş Bircan'cığım. Evet. Tabii ki. İsteklerinizi yazın bakalım, ne istiyorsunuz? Artık Semra Hanım, Semra Sima, Yeter şarkısı listemizde çok döndü bayağıdır. Yeni şarkı bekliyoruz sizden. Sizi de çok seviyoruz. Artık yeni şarkınız Oksijen gelsin artık yani.

Şimdi uzun yıllardır yabancı müzik radyosunda, Türk halk müziği radyosunda, arabesk müzik radyosunda, pop müzik radyosunda çalışmadım. Radyo, rock müzik radyosunda, jazz, blues hepsinde çalıştım. Gerçekten de dolu dolu bir 25-26 yılı geride bıraktık. Güzel geçti zaman. Ama neden? Su gibi aktı geçti. Çünkü ben çocukluktan beri radyocuyum. 12 yaşından beri radyocuyum. O yüzden yaşım çıtır kaldı yani, genç kaldı yani. Çünkü erken yaşta başladım. 12 yaşındaki çocuk şu anda ne anlatabilir? Gördün mü sen? Nurcem annemin şarkısı. Nurcem Gökçe burada mı? Bilmem. Nurcem teyzem ne yapıyorsun ya, yine mutfakta mısın? Ya yapacağı iki şey var. Ya güzel yemek yapıyordur ya temizlik yapıyordur. Ya Nurcem teyze bir ayaklarını uzat, şöyle bir dinlen. Şu kızların bir çalışsın ya. Allah'ım ya. Ezgi ile Ecem'i bir çalıştır ya. Kıyamıyor.

Ama kızlar çalışkan, Allah var şimdi. Kahvem, ılık suyum. Ya var ya, yemin ediyorum aşırı seviyorum ya. Geçen gün de Ecem bir pasta yapıyordu. Arkadaşının sağlık durumu iyi mi Ecem?

Acaba Çiğse Hanım beni mi paylaşmış bugün? Parlayan Kadınlar kurucusu Çiğse Hanım. Instagram'ında beni mi paylaşmış? Ya bak, bizim bu Prens'in Melekleri grubu beni bir kere bile paylaşmadı. Şöyle yayın İbrahim Eldin. Gören değil mi Bircan, sen var ya. Hiç çalışmıyorsun şu günlerde. Aklım fikrin sabah akşam yürüyüşün. Emre Altuğ bu kadar mı? Gelsin bir şarkı. Ondan sonra Bircan isteğiyle bitirelim. Hangi şarkıydı Bircan'ın şarkı?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Bakalım, bir canın isteği vardı, onu da çalalım, öyle veda edelim. Ya seninle ya sensiz. Canım benim, kim söylüyor onu? Güneşi bilmez, ayı bilmez, aşk çölünde. Bakayım yazmış buraya da, kimin söylediğini de yazmış. Işıl Yücesoy'dan.

Ecem, Umut Bey'e yazdın mı Ecem? Unutma bizim... Ya yeminim bu Ecem'deki rahatlık var ya, kimse de yok ya. Ezgi daha stresli yeminim. Bu kadar. Işıl Yücesoy, Ya Seninle Ya Sensiz. Bir bölüm dinletelim. Acaba Bircan bizi 70'lere, 80'lere, 90'lara mı götürdü? Of, yemeklere bak. Ben Nurcem anneme gidiyorum ya. Yine acıktı Nibo. Gökçe House burada mı? Ya hiç sevgilim, ya sevgilim.

Yazdım, konuştuk, üzgün bir işaret. Ecem sen hiç kimseyle iletişime geçme. Dur ben arayacağım. Vallahi yemin ediyorum bir üzgün işaret atmışım. Var ya bir şeyin olmaması için elinden geleni yapıyor. Kız. Dur ya ben ararım bugün. Ya senin de ya sendesin. Ayşegül'ü al gel akşam kuzen. Akşam gelemem ya. Akşam benim dersim var. Bugün online dersim var. Zaten sıkıntı yok. Sormanıza gerek yok. Aziz İstanbul'a söyleyeyim bana bir kart çıkarsınlar. Wow çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık canım benim demiş. Bir can teşekkürler. Hadi ben kaçtım sarılalım şimdi. Şu 330 euroluk parfümümü de sıkayım. Ah, çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Böyle pahalı kokular sıkınca aşırı mutlu oluyorum ya. İyi ki bana böyle pahalı kokular alan arkadaşlarım var ya. Yoksa ben nereden gidip bu kadar para verip alacağım? Mümkün değil. İlk sözüm son yeminim. Ya seninle ya sensin. Sen çalış diyor. Paraları yememiz lazım. Aynen Ezgi. Pindrings'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz Pindrings tüm Viyana'daki marketlerde, Türk marketlerinde ve Avusturyalı marketlerde bulabilirsiniz. Pindrings soğuk için sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Pindrings. İçecek reyonuna girin, sepete Pindrings'leri bol bol atın. Bir tane de benim için bugün Pindrings atsanız da be sepete. 3-5 tane atın. Her içtiğiniz Pindrings bana doğrudan katkı sağlıyor. Ama Viyana'da içtiğiniz Pindrings'ler. Türkiye'de değil. Viyana'da marketlerde alacağınız her Pindrings direkt İbrahim Elden'e katkı sağlıyor. Bu net. Kimse içmiyormuş o yüzden. Şaka şaka. Ay kardeşim benim ya. 10 parmağında 10 marifet. Bak dümene bak Ayşegül var ya. Ya yemin ediyorum var ya bu kız. Niye bu eskiden böyle değildi ya. Kaçtım. Sizi seviyorum. Sarılalım. Bintat süpermarketlerinde bulabilir miyiz? Tabii ki. Bana çok yakın Bintat demiş. 22. Viyana'da Bintat süpermarketlerine gidiyorsun. Kapıdan içeri giriyorsun. Düz gidiyorsun. Sağa sol yapıyorsun. İçecek reyonu. Hemen karşında. Oradan 5 tane benim için, 5 tane kendin için Pindrings'i sepete koy. Kasap reyonundan benim için 1 kilo et al. Hemen arka tarafta bulunan şarküteri bölümünden de ihtiyacın kadar alıyorsun. Meyve ve sebze reyonunda Bintat'ta çünkü indirim zamanı. Avusturya'nın en büyük marketi geliyor Bintat. Abi öyle bir açılış yapalım ki uçalım ya. Şeref abi Viyana'ya öyle bir isim getiriyor ki. Harbi beni heyecanlandırdı ya. Sunum bende, organizasyon Ali Süzen'de. Herkes Pindinix atmış şu anda fotoğrafını. Çilekli. Şengül Pindinix'le yatıyorum, Pindinix'le kalkıyorum sayende demiş. On parmağımda bir marifet. Hadi. Çok seviyorum sizi. Instagram sayfam İbrahim Elden TV. Buluşalım orada. Merve Toprak gelecek vadeden çok önemli bir isim. Şarkıları, single'ları çok yakın zamanda ben güçlü sesinden dolayı kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Merve Toprak ve onu seven çok özel bir kitlesi var. Onun gerçekten on parmağında on marifet var. Bizim Ecem'in yaptığı pastadan daha tatlı melodiler çıkartıyor. Sarılalım birbirimize. Merveciğim canımsın. Çekmeköy burada mı? Günün güzel geçsin. Çekmeköy'de çok uzak ya. Valla Viyana daha yakın. İyi ki varsın İbo'cum demiş. Sağ ol teşekkürler. Salzburg'a ne zaman geleceksin demiş. Gülfidan Hanım. Tarih belli değil ya. Bugün yarın gelebilirim. Belki salı günü falan çarşamba günü gelebilirim yani. İki günlüğüne. İbo'cum reklam vermek istiyorum sana bilgi alabilir miyim demiş. Dilara Hanım yayından sonra arayacağım sizi. Hoşçakalın.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Koalisyon hükümetinde uzlaşma krizi. Avusturya'da 3 partili koalisyon hükümeti, siyasi krizler ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle önemli reformlarda ilerleme sağlayamıyor. Sonbaharda hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda yasa ve reform tasarısı hala beklemede. Zorunlu askerlik, sağlık, sosyal yardım ve adalet alanındaki düzenlemeler için koalisyon ortaklarının uzlaşması gerekiyor. Türkiye'den Viyana'ya 8 ayda 112 bin ziyaretçi geldi. Viyana'daki konaklama tesislerinde yılın ilk 8 ayında Türkiye'den gelen ziyaretçi için 112 binden fazla varış kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı ise 295 bini aştı. SPÖ lideri Babler görevi bırakıyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Andreas Babler görevlerinden aşamalı olarak çekileceğini açıkladı. Babler, parti içindeki tartışmaların ardından yıl sonuna kadar Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ardından görevlerini devredecek. Parti liderliğine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Trafikte akıllı radar dönemi başladı. Avrupa'da yeni nesil trafik kameraları yaygınlaşıyor. Bu sistemler hız ihlalinin yanı sıra direksiyon başında telefon kullanımı ve emniyet kemeri takılmamasını da tespit edebiliyor. Avusturya'da da kullanılması gündemde olan sistemlerle trafik denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavurucu yazın acı bilançosu. Avusturya'da geride kalan yaz, ölçüm tarihinin en sıcak yazı olurken aşırı sıcaklar yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtı. Termometrelerin 41 dereceyi aştığı ülkede çevre örgütleri hükümete acil önlem çağrısı yaptı. Kentlerde yeşil alanların arttırılması ve sıcak hava dalgalarına karşı 1 milyar euroluk acil durum fonu oluşturulması talep edildi. Isınma faturaları endişelendiriyor. Avusturya'da kış yaklaşırken artan ısınma maliyetleri vatandaşları endişelendiriyor. Kalorifer yakıtı ve odun paleti gibi ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar soğuk hava ve enerji piyasasındaki gelişmelerin faturaları daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bregenz'de Filistin dayanışma yürüyüşü. Avusturya'nın Bregenz kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla hafta sonu gösteri düzenlenecek. Cumartesi günü saat 15'te tren istasyonu meydanında başlayacak gösteride Gazze'deki insani krize ve sivil ölümlerine dikkat çekilmesi planlanıyor. Ringstrasse de yeniden tasarlanıyor. Viyana'nın simge caddesi Ringstrasse, ulaşım düzenini değiştirecek kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Proje kapsamında bazı yan yollar araç trafiğine büyük ölçüde kapatılarak bisiklet yollarına dönüştürülecek. Yaya ve bisiklet yolları da birbirinden ayrılacak. Çalışmaların 2030'a kadar etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Doktor muayenesine ek ücret önerisi tartışılıyor. Avusturya'da sigortalı hastalardan doktor muayenelerinde ek ücret alınması önerisi tartışılıyor. Sosyal Sigorta Kurumu ÖGK temsilcilerinin önerileri arasında özel doktor ücretleri için yapılan geri ödemelerin kaldırılması da bulunuyor. Sağlık Bakanı Corinna ve çalışan temsilcileri önerilere karşı çıkıyor. Henüz kabul edilmiş bir yasa ya da başlamış bir uygulama yok. Viyana'da apartman yangını. Viyana'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi binadan tahliye ederken balkonda mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren yağmur ve soğuk geliyor. Avusturya'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu değişiyor. Batı ve güneyde başlayacak yağmurun gün içinde kuzey ve doğuya da yayılması bekleniyor. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dağlık bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Viyana'daki 86 yaşındaki adama gasp saldırısı. Viyana'nın Favoriten bölgesinde 86 yaşındaki bir adam evinin kapısında saldırıya uğrayarak gasp edildi. Kimliği belirsiz saldırgan yaşlı adamın başına vurarak cüzdanını ve kolyesini aldı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Araç muayenesine yeni düzenleme geliyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yeni araçların ilk muayenesi 4 yıl sonra yapılacak. Sonraki kontroller 2 yılda bir, araç belirli bir yaşa ulaştığında ise her yıl gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyor. Aşağı Avusturya'da motosiklet kazası. Aşağı Avusturya'da 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın sürüş hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 10 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım İtalya'ya mağlup oldu. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı. Milli takımın gruptaki kötü gidişatı sürüyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

Evet, geldim geldim geldim. Ve nihayet birlikteyiz. Viyana FM kavşağındayız. Bugün de buluşmayı başardık ve başlıyoruz.

Yepyeni bir programda yine yeniden sizlerle birlikte olabilmek çok güzel. Hemen şöyle bir sesimle alakalı bir bilgi istiyorum. Şu anda sesim size nasıl geliyor? Çünkü çok güzel bir şey oldu. Ama önce raporu alalım. Sesim size nasıl ulaşıyor? Radyosu açık olan değerli yol arkadaşlarım. Bir yazar mısınız?

Evet, yine geldik, dayandık haftanın ortasına mı? Yani ortası sayılır. Günlerden, aman yine bir hata yapmayalım. Günlerden çarşamba ve takvim yaprağımız da 7 Ekim 2026'yı gösteriyor. Henüz Tamer'in mesajına girmedim ama eminim takvim bilgimizi o da vermiştir. Efendim, Ekim ayının ilk haftasındayız ve işte Ekim ayının da içerisine girdik. ne diyorduk yaza girerken? Bir türlü yaza girmedik, bir türlü yaza giremedik, yaz gelmedi, gelmedi diyorduk. Yaz geldi, geçti ve işte Ekim ayı. Şimdi kışa doğru yol alıyoruz ama benim en sevdiğim mevsim sonbahar, biliyorsunuz. Sonbahar ve ilkbahar. Yani içimde bahar olan mevsimleri seviyorum. Evet, şöyle bir bakıyorum. Cemaat çok iyi geliyor demiş. Aa, süper. Arkadaşlar, kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum.

Çok enteresan bir şey yaptım mikserin üzerinde. Şimdi beni tanıyanlar bilirler. Benim böyle el becerim çok zayıftır. Elektronik eşyalardan da çok iyi anladığım söylenemez. Hatta bilgisayarla ilgili de mesela sizin bir defada öğrendiğinizi ben 10 defada falan öğreniyorum ama sonuçta öğreniyorum. Evet, sabah böyle bir akıl yürüttüm. Cihazın başına geçtim. Böyle bir portlara baktım. Çıkışlara baktım. Sonra bir deneme yaptım. Çok bambaşka bir şey. Efendim şu anda mikrofon kanalından, yani mikrofonun olduğu porttan sesi size veriyorum. Mikrofonumu da başka bir yere bağladım. Böylece zannedersem belki dünya sorunu çözdük gibi. Ama içimizde, yani arızalı olan portu kendi ritmimizde devre dışı bıraktım. Ama bakın, müziği verdiğim cihazımın üzerinde tek bir port var aslında. Şu anda bambaşka bir şey yaparak galiba sorunu çözdüm. Şöyle bir bakayım. Nasıl efendim ses ayarlarım? Kimlerden gelmiş? Çok iyi geliyor abla demiş sevgili Cevat. Tamam, İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Bu arada çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Yoğun çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Allah kolaylık versin. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum Cevat'cığım. Teşekkür ediyorum. Ve Efe'den gelmiş. Mikserinizi oldu herhalde ya da parayı buldunuz, yenilediniz. Ha, bir günde parayı buldum. Hiç sorma Efe. Belki dünya bana olmaz öyle şeyler. Ama içimizde hep bir telaşsız yani, barış. Olsa iyi olurdu aslında. Kendi ritmimizde akarız sessiz. Teşekkür ediyorum bilgi verdiğin için. Merhaba, haftanın ortasına geldik. Evet, haftanın ortası değil mi? Herkese güzel bir öğleden sonra diliyorum demişsin. Teşekkür ediyorum. Bugün eser isterseniz dünkü şiiri okuyabilirsiniz. Unuttum. Vallahi unuttum. Şey yapar mısın, şiiri tekrar bir bakayım, yukarıda vardı herhalde. Yukarıdaki mesajlara bakarsam göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Sen bir daha yazarsan doğaçlama okuyabilirim de. Programın ilk başlarında şiir okuyamıyorum. Okuyamıyorum değil, ben okurum da. Program formatı gereği hareketli gidiyoruz ya. Sen bir yaz bakayım şiirin ismini Efe. Ne kadar buralardasın? Onu da yazarsan sevinirim. Ve ses berrak geliyormuş. Çok sevindim. Efendim, programımızın iki güzel sponsoru var. Öncelikle sponsorlarımıza teşekkür edelim. Nova Home 11. Viyana'da hizmet veriyor. 11. Viyana'ya sevgiler selamlar. Bütün Viyana'ya, bütün Avrupa'ya sevgiler selamlar. Her nereden dinleniyorsa. Ve 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a da programımıza destek olduğu için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında Pindrings. Tamam, hemen açalım kapağını. Ay çok güzel ya, valla. Şeftali aromalısı olanı çok seviyorum. %100 yerli. Sıfır şeker, sıfır kalori, sağlıklı içeceğimiz Pindrings'e de çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrings'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e de çok teşekkür ediyorum. Unutmayacağım. Tamam, sen oraya yazdın. Ben o şiire bir bakayım. Bugün olmasa da bir cumartesi gecesi okuyalım mesela. Hani şiir geceye çok yakışıyor ya. Efe, ne dersin? Ben bir şiire bakacağım ama merak ettim. Can Yücel'i çok severim. Bu arada eminim bildiğim bir şiirdir diye tahmin ediyorum.

Vallahi şiire baktım da. Şiir biraz artı 18 gibi geldi. Zaten okuyamazmışım. Takvim değişsin bugün. Yani ben okurum da. Yeni zamanlarda güzel insanlarla. Sonrasını düşünemiyorum. Yok yok, cumartesi akşamı da olmaz. Hele akşam hiç olmaz. Evet efendim, yepyeni program dedik ve 2-2,5 saat kadar sizlerle birlikteyiz. Ve cihazımdaki sorunu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni görmeliydiniz hakikaten de. Böyle oley oley oley naralarıyla stüdyomu dört döndüm. Gerçekten akıl almaz bir şey yaptım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Allah birdenbire bana böyle bir şey ilham etti galiba. Çünkü hiç akla gelmeyecek bir şey yaptım. Neyse oldu. Çok şükür oldu. Artık cızırtısız bir yayın sizleri bekliyor. Ve stressiz bir yayın beni bekliyor. Yeni zamanlarda güzel insanlarla buluşalım. Keyfe keder de kalbim. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız.

Peki 2,5 saat kadar sizlerle birlikteyiz. Yine eğlenceli bir program olacak öyle tahmin ediyorum. Güleceğiz, eğleneceğiz, düşüneceğiz, öğreneceğiz. Bilgi sahibi olacağız. Wow dedirteceğimiz bilgiler bizi bekliyor. İnşallah sizler de ödevlerinizi yapmışsınızdır. Valla merak ediyorum kimler hangi bilgilere ulaştı, hangi bilgileri bugün benimle ve bizlerle paylaşacaklar. Bak porta alışıncaya kadar böyle biraz sorun yaşayacağım. Elim diğerine alışmış.

Tabii bunun dışında yine güzel eserler hazırladım. Bizler için, sizler için. Bu arada Efe'nin bir isteği var, onu hazırladım. Sevgili Şenol bizlerle birlikte, Tamer bizlerle birlikte, Ayten bizlerle birlikte. Cevat'ın mesajını okudum. Aa, yazmayanlar var bugün. Aa, çok şaşırdım. Böyle geldiğim zaman kıyamet gibi mesaj görüyordum. Arkadaşlar ne oldu? Niye yazmadınız bakayım? O radyosu açık olup da yazmayanlara diyorum.

Evet, öncelikle Almanya'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Tamer, hiç sesin çıkmadı ya. Sesin iyi geliyor falan da yazmadın. Ne oluyoruz? Oralarda mısın? Bilemedim şimdi. Mustafa hoş geldin. Mustafa Çatalkaya. Hoş geldin. Valla fotoğraflarını özledim yalnız. Onu söyleyeyim. Şimdi geleceğim mesajına. 7 Ekim Çarşamba 2026 takvim yaprağımız. Aynı yoldan geçeriz. Ya elim bu porta alışıncaya kadar biraz zorlanacağız. Alışkanlıklar ne ilginç değil mi? Bir şeye alıştığınız zaman beyin hep orada. Yani alışkanlıktan vazgeçmek, yeni alışkanlıklar edinmek bir hayli zor olsa gerek değil mi? Ve günlerden bilgiler yarışıyor diye başlamış sevgili Tamer mesajına. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Bugün değişik soracağım. Nördün, nörecen. Allah'ım ya Rabbim ya. Nöreyim, nöreyim. İşte bildiğin gibi sen nörecen. Sen nördün. Ben de nöreyim. Olmayan aklımla bin yaşamaya çalışıyorum. Sesinde hiç saygılar demiş ve her zaman olduğu gibi günün sözünü paylaşmış. Bugün zamanın kendi gölgesini inkar ettiği bir eşikte, suskunluğun damarlarında dolaşan eski bir ihtimal, kırılmış saatlerin unuttuğu bir geleceğe doğru içimde yürüdü. Bense hangi mevsimin hatırası olduğumu bilmeden varlığımın yankısını yokluğun cebine bıraktım. Vallahi bir durdum ya. Gerçekten fona böyle başka bir şey almalıymışım. Bu neydi şimdi kendi kalemimden? Tamer. Bir şey itiraf edeceğim Tamer, herkesin huzurunda. Ne olur kusura bakma, sakın alınma. Ama birileri, yani bir isim, ismini zikretmeyeceğim programda. Çıktığından beri, yok olduğundan beri daha güzel yazıyorsun sanki. Vallahi. Ya bu aşk var ya, bu aşk ayrılığı seviyor arkadaşlar. Bu neydi ya? Bu neydi? Bense hangi mevsimin hatırası olduğumu bilmeden varlığımın yankısını yokluğun cebine bıraktım. Yok artık, yok artık, yok artık. Hadi al, senin ol.

Şenol, ne haber? Şenol aslında şöyle diyecektim. Ne haber? Gerisi de vardı da. Söyleyemedim. Gözlerine... Merhaba Ayza Hanım. İyi çalışmalar kulağım. Ha buraya dur. Ha buraya dur.

İşte ya işte Tamer. Durumlar bundan ibaret. Artık daha çok düşünmeye vaktim oluyor abla. O zamanlar sözler hep onaydı. Kendime geldim. İyi oldu vallahi bence. Güzel oldu. Ya da aşk bana yaramıyor. Aşk kime yaramış ki? Aa, yarayan görmedim daha. Sonra da laf söyleyince şey yapıyorsunuz, karşı geliyorsunuz.

Yedi Tepeli şehir İstanbul'a sevgili Aysel'amlar. Tabii Yedi Tepesi mi kaldı? Çıkın bakın bakalım tepeleri görebilecek misiniz? Vah güzel memleketim, vah güzel İstanbul. Merhaba, merhaba, merhaba. Dün dalgınlığıma geldi ama bugün diyorum ki güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle herkese. Aytencim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani günleri karıştırsak ne olur ki? Ha bugün salı olmuş, çarşamba olmuş. Bilmem tarih kaçı gösteriyor, saat kaç olmuş. İnanın program saatleri diye bir şey olmasa ben saate de bakmam. Evimde tek bir duvar saati yok bu arada. Takvimi görebildiğim sadece akıllı saatim. Ona da siz olmasanız bakmayacağım yani. Ve tabii ki sana canım ablam bu arada nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Her şey olmasa da birçok şey yolunda. Sen de iyisindir inşallah diyecektim ama yazmışsın. Beni soracak olursan bu İstanbul'un yıkılması, kentsel dönüşüm dedikleri şey var ya, bu şehir eski güzelliğini kaybetti. Toz toprak her yer pislik içinde ve insanları burada bir şekilde yaşamayı sürdürmeye çalışıyorlar. Bir de az duyarlı olsalar da çevrelerini temiz tutsalar çok daha güzel bir memleketimiz olacak. Ben de bunları görünce içim parçalanıyor, o yüzden çok daha güzel bir memleketimiz olacak diyorsun ya. Kesinlikle katılıyorum ama benim artık insanların bu çevreye karşı ve doğaya karşı duyarlılığıyla alakalı umudumu neredeyse yitirmek üzereyim. Çok pervasız insanlar. Evet, kentsel dönüşüme ne yazık ki Isparta'da da giren mahalleler var. Ama şöyle bir şey var, Isparta çok temiz bir şehir. Yani insanlarında da biraz galiba şey var, o şuur var. Gerçi birçok yerde yine eleştirdiğim yerler var. Neticede kişisel duyarlılık diye bir şey var arkadaşlar. Kişisel, yani hepimize düşen. Şimdi niye onlar işlerini yapmıyorlar, niye öyle yapmıyorlar? Her şeyi hani bir yerlerden bekliyoruz ya, bir kurumdan, bir bakanlıktan, oradan, buradan. Sen sana düşeni yapıyor musun? Önce bir bak. Bir küçük halkadan başlayalım. Gerçekten Ayten, çok üzülüyorum ben de. Ben de bunları görünce içim parçalanıyor. O yüzden bana gelince ufak tefek ağrılarım var kollarımda. Ama onun haricinde çok şükür iyiyim. Ve her zamanki gibi o güzel kadife sesindeyim. Ve seni kocaman öpüyorum bal yanaktan ablacığım. Ben de seni çok öpüyorum. Vücudumuzdaki ağrıların ve hastalıkların %70 sebebini uzmanlar gerginlik, sinirsel problemler, ruhsal problemler olarak görüyorlar benden söylemesi.

0: ne güzel bir fotoğraf. Ay çok iyi. YouTube'dan açmış. Ekranda, dev ekranda görüyorum kendimi şu anda. İyi yayınlar diliyorum abla. Ben evdeyim ama senleyim. Teşekkür ediyorum Mustafa Çatalkaya. Gerçekten çok mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Seni de gördüm. Ne güzel tebessüm etmişsin. Gülmek ne kadar yakışır insanoğluna diyorum. Ve sevgili Zuhal. Evet, söz sende. Hadi bakalım, duyalım bir sesini.
1: Merhaba, merhaba kraliçem. Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: Sana sımsıkı sarıldım. Kocaman öpüyorum ablacığım. Sana, bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Ve herkese güzel bir akşam diliyorum. Ve bir şey sormak istedim bugün.
0: Sor bakayım.
1: Biz şarkılardan ne zaman fal tutacağız? Yani bu senenin sonu geldi. Yarın da Perşembe.
0: Ha.
1: Sen bunu unuttun galiba.
0: Ya.
1: Hadi öpüyorum ablacığım. Görüşmek
0: ben
1: üzere.
0: İşime gelmeyen şeyleri genellikle unutmayı tercih ediyorum. Unutmadım aslında. geçenlerde aklıma geldi. Bir sorayım. Böyle toplanalım. Bir göreyim herkesi. Yani programın ikinci bölümü böyle sonlarına doğru bir oylama yapalım. Şarkılardan fal tutalım mı, tutmayalım mı Perşembe günleri? Aşkınla tutuşup yandım çingene. Zuhal, şöyle söyleyeyim. Eskisi kadar oturup da çok şarkı dinleyip böyle liste oluşturmaktan çok keyif almıyorum. Ve biliyorsun, şarkılardan fal tuttuğumuz günlerde 40 eserin hepsinin aşk şarkısı olması gerekiyor. Tek tek şarkıları dinliyorum, sözlerine dikkat ediyorum. Dolayısıyla biraz zorlu bir format. O yüzden de pek işime geldi diyemem. Ama şöyle söyleyeyim, isterseniz seve seve başlarız. Tabii ki başlarız. Hoş geldin bu arada. Evet, programın ikinci yarısında bir oylama yapalım şarkılardan fal tuttum formatı için. Geri dönüş yaparız. Bu bizim elimizde. Ve devam ediyorum. Bakayım.

0: Efe, gerçekten çok doğru bir tespit. Çağımızın vebası stres. Stressiz insan var mıdır? Ya da bunu başarabilen var mı aranızda? Yani hiçbir zaman stresim olmuyor benim. Ben hep yokuş aşağı, en büyük problemde bile stres yaşamıyorum diyen var mıdır bilmiyorum. Ama yoktur diye tahmin ediyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Hep böyle geçmişe gittiğimiz zaman, çok da sevmiyorum bu muhabbeti artık ama geçmişteki insanlar daha mı az stresliydi? Ne oldu? Nasıl bu hale geldik? Nerede koptu teller? Vallahi bilmiyorum ki. Aslında biliyorum da. Galiba geçmişi özlememek gerektiğine inandım artık. Ve Elaziz'den sevgili Kevsel'ciğim. Bebeğim nasılsın?
1: Hayırlısın nasılsın Özlem teyze? Teşekkür. Nasılsın, iyi misin canım benim? Bana müzik tatlım, hayırlı günlerin olsun, hayırlı yayınlar olsun. Ben evi çürüm toz aldım. Tamam. Seni dinliyorum bebeğim.
0: Bebeğim. Bana nasıl seviyorum? Bebeğim ben de seni çok seviyorum. Sana güzel bir çalışma hazırlayacağım. Sözüm olsun.

0: Evet, Ali Koçatepe'den kemer altı güzeli istendi. Kim istedi? Sevgili Efe istedi. Aldım sıraya. Şimdi sevgili Zuhal, şarkılardan fal tuttuğumuz formatlarda biliyorsunuz 4 haftada bir büyük çekiliş yapıyorduk. O büyük çekilişte ismi çıkan, işte 4 haftanın en az 3 haftasında programda sayı söyleyen dinleyicilerime özel bir şeyler yapıyordum. Bir hediyemiz vardı. Şerife'nin radyosu açık mı? Bak, Şerife son çekilişte çıktı. Hiç sesi çıkmıyor. Çıktı yani. Abla ne zaman yapıyoruz bu videoyu falan da demedi. Ya da şarkı istiyorum ya da video istiyorum gibi bir talepte bulunmadı. Dolayısıyla efendim şöyle yapalım Zuhal'cim. Sen video istiyorsun, kazanmak istiyorsun, anladım. Programın ikinci yarısında bir oylamaya sunalım, tamam mı? Ondan sonra da oylama sonucu perşembe günleri tekrar başlarız. Ne olacak? Yani her birinize bir görev veririm. Aşk şarkılarından 40 tane liste hazırlayıverirsiniz benim için. Ben de o listeden yeni şeyler yaparım. Ya da geçmişe dönük çok oldu. Çünkü bayağı uzun süre şarkılardan fal tuttuk perşembe günleri. Eski listeleri devreye sokarım. Yaparız bir şeyler ya. Vallahi yaparız. Şimdi bir sesli mesajımız var. Raşit'cim merhaba, hoş geldin.
1: Öncelikle merhaba Özlem abla, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve şarkılardan fal tuttum. En sevdiğim. Anam o kadar özledim, o kadar özledim ki inanamazsın. O kadar çok gönülden istemiyorum ki şarkılardan fal tutmayı. Böyle devam gitsin.
0: Ya Raşit alemsin. O kadar çok istemiyorum ki diyor. Evet, selamun aleyküm, hayırlı günler herkese, iyi yayınlar kızım, her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Erdantlı babacığım, mikseri tamir ettim, kendi kendime tamir ettim. Tamir etmedim de bir yol buldum, değişik bir yol buldum, artık cızırtısız yayınlara devam. Evet efendim, bu güzel çalışmayı dinleyelim, sonrasında buradayım.

0: Evet, İzmir'de çocukluğu, İzmir'de genç kızlığı geçen biri olarak çok özlediğim bir çalışmaydı gerçekten. Tabii benim İzmir'de yaşadığım süreç çok güzel bir süreciydi. İzmir'in en güzel zamanlarıydı. Özellikle Kemeraltı. Bundan işte geçen sene, ondan önceki sene İzmir'e gittiğimde Kemeraltı'nı gezerken çok şaşırdım. Dedim ki ya nasıl bu kadar değişebilir ve nasıl bu kadar ruhu kaybolur bir yerin? Ki İzmir'in Kemeraltı Çarşısı tarihi bir çarşıdır. Çok da güzel bir tarihsel arka planı vardır. Ama dediğim gibi zaman geçtikçe gerçekten insanoğlu yok etmekten yana, yok etmekten yana, değişim adına, modernleşme adına ya şeklini, şemalini değiştiriyor ya da ruhi durumuyla bulunduğu yerin manevi atmosferini değiştiriyor. O kadar diyeyim. Evet efendim, şimdi Erdattı babamdan bir sesli mesajımız var. Şöyle. Evet Erdattı babacığım, ne diyorsun?
1: Dün kendi kendime düşünmüştüm zaten yayından sonra. Bu miksere bir şekilde yapar demiştim. Niye demiştim?
0: Artık bu çok yorulmuşum.
1: Bu sandalyeyi kırabiliyor. Adamı dövebiliyor. Bir mikseri mi yapamayacak diye düşünmüştüm dün dermişim.
0: Ya gerçekten çok değişik bir şey yaptım. Ya kafam da hiç basmaz böyle şeylere, ha onu da söyleyeyim. Ama diyorum ya, bir ilham mı geldi? Çok yoruldum artık arkadaşlar, bir de yapılamıyor. Yani gerçekten çok eski bir mikser ve o portun şeyi lazım, parçası lazım. O parça piyasada yok. Değiştiremedikleri için yapılamıyordu ama vallahi çözdük.

0: seferde yalan.
1: Yani şimdi bu şarkıda, Padişah şarkısını Sibel Can'dan falan da dinledik biliyorsunuz. Aynur Polat'la söylüyor. Çok 2026 yeni eserlerden, bu yılın eserlerinden. Birkaç ay önce Serdar Ortaç'la birlikte söylemişler Aynur Polat. Mesela Aynur Polat'ın bu tarzı benim tarzım değil. Yani hiç hoşlandığım bir tarz değil. Ama bu şarkıda bir şey olmuş, cuk diye oturmuş sanki. Ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Programa hazırlanırken, çalışmaları hazırlarken 3 kere dinledim. O kadar diyeyim. Hoş geldin Arda'cığım. İstanbul'a sevgiler, selamlar. İyi yayınlar diliyorum Can ablam. Herkese selamlar. Teşekkür ediyorum. Ve Gülcan, Gülcan merhaba. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Billur sesli ablam, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi dinleyelim şu şarkıyı. Başka mesajımız var mı? Efe'den bir mesajımız vardı. Özüne sadık kalamıyor insanoğlu. Ya dün Esin'in çok güzel bir paylaşımı vardı. İnsanın özüyle alakalı. Yapı taşlarımız değişti galiba ya. Niye değişir ki? Yani DNA'lar aynı, dizilimler aynı. Aslında insanoğlunun bünyesindeki metabolik sistemin hepsi aynı. Çok ilginç değil mi? Bu kadar değişim ve kötüye doğru gidiş. Bilemedim.

Efendim şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hayatta bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bazen insan kendi kendine şöyle söylüyor. Yani ben çok sık söylüyorum. Ben bunca yıl ne yaptım diye sorduğum oluyor. Yani o kadar okuyorum, o kadar araştırıyorum, düşünüyorum, çabalıyorum ama hala bilmediğim çok şey var. Daha da zulüm yapma, yapma. Evet, bugün wow dedirten bilgi günü, günlerden çarşamba. Hiç merak etmeyin, hiç sıkılmayacaksınız. Ayrıca sınav da yapmayacağım. Yani kimseye aramızda zaten bunu yapmayacağınızı biliyorum ama bunu da bilmiyor musun ya demeyeceğiz. Bugün sadece merak edeceğiz, şaşıracağız ve arada birbirimize yok artık gerçekten mi diyeceğiz. Çünkü bilgi günü geldi. Evet efendim, hazırsanız bildiğimizi sandığımız şeylerin biraz kurcalandığı, efendime söyleyeyim, küçük bilgilerin kocaman şaşkınlıklara dönüştüğü bölüme artık başlayabiliriz. İlk bilgi kimden geldi? Tamer'den geldi. Tamer'in verdiği bilgilerle devam edeceğiz. Bu arada biraz önce hani insanın dönüşümü ve özünün bozulmasıyla ilgili böyle kısacık bir konuşma yaptık. Sevgili Efe demiş ki çevresel etkiler, özenti, konu uzun. Evet ya, bu konu üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Her birimizin bu konuda fikirleri var. Ama tek bir şey söyleyeyim. Böyle olması gerekiyor galiba diye düşünmeye başladım ben. İnsanoğlu dünyanın sonunun gelmeyeceğini düşünerek yaşıyor ya. İşte o sona yaklaştığımızı düşünüyorum ben de. Çünkü her şeyi yıpratan, her şeyi yok etmek üzere yola çıkan insanlar olduk. Yani ben buna dikkat etmeme rağmen benim bile bir payım olduğunu düşünüyorum bazen. Dolayısıyla dünya diyor ki ben gerekeni yaptım bunca zaman sizler için. Hiç sektirmeden kendi yörüngemde döndüm. Güneşin etrafında döndüm. İşte sizlere bir sürü imkan sağladım ama siz sürekli beni yok etmeye uğraştınız. Ve istiyorum ki siz beni yok edin. Ben artık yaşlandım ve yorgunum diyor galiba dünya. Biz insanlık da galiba dünyanın bu isteğini yerine getiriyoruz. Artık öyle düşünüyorum. Değişmeseydik, özümüz gerçekten iyilik, merhamet ve vicdan, adalet üzerine kalsaydı, kalabilseydi, bana bilmiyorum da hayat cennet olurdu ya. Öyle düşünüyorum. Haberleri izlemiyorsunuzdur birçoğunuz. Artık birçok insan haber izlemeye korkuyor çünkü. Benim çevremde arkadaşlarım hep şey diyor, artık haberleri izlemiyorum çünkü haberleri izlediğimde çok kötü hissediyorum kendimi. Ona yüzleşmek diyoruz arkadaşlar, haberleri izleyip yüzleşmekten korkuyoruz. Kötü kötü haberlerle uyanıyoruz, içimiz acıyor, yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı, elimizden gelen bir şey yok, böyle bir çaresizlik var, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki her şeyin hayırlısı. Birer birer düzelirsek belki, hani o deniz yıldızlı hikayesi var ya, çok klişe bir hikayedir. Yıllarca internet aleminde dolaşmıştır. Adamın yıldızları birer birer attığı bir sahil, bir sürü yıldız. Adamın yanına gelen bir adam, ne yapıyorsun? İşte bir yıldız daha kurtardım. Voo, bir sürü yıldız var ya, sen ne yapıyorsun? Olsun, ben birini kurtardım işte. İşte bu mantıkla devam edebilseydik ya da edebilirsek, bilmiyorum ya, belki bir şeyler düzelir. Arda'cığım valla öyle mi? Kış geldi, kışlıkları çıkardım ve montumun cebinden 400 lira buldum. Oley! Dur, ben de mi yapsam böyle bir şey? Koymuşum, unutmuşum öyle ama çöp poşetine koyup bazanın altına koymuştum. Plastik kokusu enteresan olarak leş gibi sinmiş. Ay, nasıl pis bir koku. Niye bunu yazdım ya? Onu da bilmiyorum. Ya çok komiksiniz. Evet. Efendim, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya sevgiler, selamlar.
Nurullah bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Nurullah, ilk defa görüyorum mesajını. Aman bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. Bir de Ankara benim anılarımın en güzel bam teli dediğim bölümü. Ankara çok özeldir benim için. Üniversite yıllarım Ankara'da geçti. Ve ben Ankara'yı çok severim. Ve çok özledim. Sevgili Nurullah, buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar efendim Ankara'dan, saygılarımla. Her zaman beklerim. Yalçın Emine, ben de sana sarılıyorum. İyi yayınlar canım benim, dinlemedeyim. O zaman dinlemede kal. Evet efendim, gideyim kahvemi yapayım mı diye düşünüyorum.

Evet efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programı sizlerle paylaşıyorum. Aa, nasıl bir cümleydi? Programı sizlerle paylaşıyorum. Ama öyle, bu program bir paylaşım programı. Evet, programa yeni katılan, radyosunu yeni açan dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ve biliyorsunuz saat başı ben kahvemi alıyorum. Sizler çay kahve ne içmek isterseniz alıyorsunuz. Ve kahve saati adı altında mesafeleri en aza indirgiyoruz. Kalp mesafesi diyoruz. Ne kadar istersen o kadar seveceğim. Ve böylece programın ikinci yarısına geçiyoruz. Günlerden çarşamba olduğu için de wow dedirten bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sizlerden gelen bilgileri paylaşacağım.

0: Hayvanın yaptığı şey, insan beyninin verdiği bir tepki ya da yıllardır doğru bildiğimiz bir bilginin aslında hiç de öyle olmaması. Yani bugün yine merak edeceğiz, biraz şaşıracağız, belki de dediğim gibi biraz önce yok artık diyeceğiz. Evet, ben gideyim kahvemi yapayım. Sizler de eğer müsaitseniz, eğer gerçekten elinize kahvenizi, çayınızı alabiliyorsanız bana eşlik edersiniz. Ve böylece mesafeleri dediğim gibi kalp mesafesine indiriveririz efendim. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bugün de bekliyorum. Evet, şöyle bir devam edelim. Ben kahvemi almaya gitmeden önce Raşit'ten gelen bir sesli mesajımız var. Evet Raşit'ciğim, ne diyorsun? Söyle bakayım.
1: Teyze.
0: Efendim.
1: Artık bir şey yap. O ne deniliyor ona? Bir karar ver.
0: Neye vereyim karar?
1: İzmir mi en sevdiğin yer? Ankara mı? Hı. Kahramanmaraş mı? Konya mı? Hı. Isparta mı? İstanbul mu?
0: Ha, İstanbul hani, değil. Kesin.
1: Ulan, nerede yazsak orayı direkt diyor ki adam oram şöyle, adam bura böyle, adam şura şöyle, vay babayın kemiği diyorsun. Valla biz de çözemedik şimdi ya. Allah Allah.
0: Yani bunca ya zamandır çözemediysen.
1: Türkiye'nin de kutum şeyini de.
0: Diyecek bir şey bulamıyorum.
1: İlçelerini de, koylarını de, her yeri seviyorum dedi de tam olsun.
0: Tabii ki her yeri
1: Allah
0: seviyorum.
1: Allah Allah. Daha aynı İzmir'i seviyorum dedi. Yeri bende farklı dedi. Şimdi Ankara'dan mesaj evet. dedi. Ankara'nın yeri bende farklı dedi. Konya evet. deyince Konya'da doğdum diyor. Kahramanmaraş'ta dedem evet. oralı diyor.
0: Evet Zarar öyle.
1: Ver bacım ya. Allah Allah.
0: Şimdi şöyle, bunca zamandır beni dinliyorsunuz. İstanbul'u hiç sevmediğimi, İstanbul'dan hatta nefret düzeyinde soğuk, İstanbul'a soğuk olduğumu herkes biliyor. Ve ben İstanbul'a yıllardır gitmedim bu yüzden. Hatta İstanbul'dan yazan arkadaşlarım da bunu biliyor. Herkes biliyor, bu bir. İkincisi, benim çocukluğumun geçtiği en güzel anılarım Ayvalık, Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ta büyüdüm ben. Konya Akşehir doğum yerim. Yani doğum yerim derken Kahramanmaraş'ta doğdum ama bebekliğim belli bir yaşa kadar, ilkokula kadar Akşehir'de geçti. Oraya da çocukluğumun şehri diyorum. Orayı sevip sevmemek öyle bir şey yok. Orası benim çocukluğumun şehri. Orada hatırlayabildiğim anılarım çok az. Ama Ayvalık'ta çok fazla anım var. Evet, bunun dışında lise dönemimi yatılı okudum ben. İzmir Kız Lisesi mezunuyum. Güzel Yalı'da okudum. Ve İzmir'de çok haylazca, yaramazca anılarım var. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Ama Ankara yıllarım en güzel yıllarım. Ve ben Ankara'yı her zaman çok seviyorum. Böyle bir açıklama zannediyorum. Bir 10 yıl yeter mi? Yeter. Ve ayrıca ben Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Zannediyorum da %70'ini gezmişimdir. Yani %80, %90 diyordum ama yok. Yanılıyormuşum. Çünkü son Ege gezimde bunu anladım. Muhtemelen %70'ini de gezmişimdir. Sen sözünden dönene kadar. Belki de benim herkesten farklı şansım annem ve babamın öğretmen oluşu. Onların ataması, tayini, nereye çıkarsa biz oraya taşındık arkadaşlar. Düze dönene kadar, ne kadar istersen o kadar seveceğim. Yani hiçbir yerde köklenemedik bir türlü. Selamlar Özlem Hanım, kolay gelsin. Mis gibi günlük güneşlik Viyana'dan kucak dolusu saygılar. Selamlar. Burdurlu Mehmet. Valla şu anda seyir halinde. Biraz da trafik var.

Evet sevgili Esin bizlerle birlikte. Merhaba Esin'cim. Hoş geldin ablacığım. Ben de geldim. Bilgilerim hazır. Eve yürüyorum. Eve gidince kahvemi yapıp paylaşacağım. Bu arada eve epey yaklaşmışsın. Sizde yapraklar erken dökülmüş ya. Bizde daha öyle yapraklar dökülmedi. Bayağı sonbahar manzarası görüyorum. Özlem abla Türkiye'li Raşit. Gerçekten de öyle. Mesela doğum yerimi sordukları zaman

Türkiye'liyim diyorum. Çünkü Kahramanmaraş'ta doğumum var ama hiç orada yaşamamışım. Anneannemin evinde doğum yapmış annem. Almış beni Akşehir'e dönmüş. Tabii yazları Kahramanmaraş'a gitmişim. Ama ne diyeyim şimdi? Nasıl anlatayım? Bilemiyorum ki. Hadi ben gideyim kahvemi yapayım. İki güzel çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Ben hiç konuşmayacağım. Radyosu açık olan arkadaşlar lütfen yazsınlar. Ben kahvem, keyfim ve kahyası. Az sonra mikrofon başındayız. Radyonuz açık olsun.

0: Evet, aldım kahvemi ve geldim. Mis gibi. Alıyorum ilk yudumu. Ama
1: Kahveler.

Evet Yalçın Emine, afiyet olsun. Ay ne güzel bir sticker. Aldım diyordum. Sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Şerifeciğim. Ablam, hoş geldin balım. Nasılsın Cano? Çok iyiyim ya. Gerçekten çok keyifliyim, çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Eve geldim ben de hemen kahvemi alıp sana geldim. Afiyet olsun hepimize. Tam böyle güneş vurmuş. Gerçekten günlük güneşlik bir hava. Elinde kahvesi, fotoğrafını da paylaşmış. Hadi alıyorum bir yudum. Birlikte olsun.

hüzünlü bir şarkı bu ya. Bu şarkının hikayesini sizlerle paylaştım diye hatırlıyorum. Gerçekten acıklı da bir hikayesi var. Ama hep söylüyorum. Aşk varsa ayrılık var. Ayrılık varsa aşk var. Yani ikisi birbirini tamamlıyor bence. Hemen geçiyorum. Bu kadar kedere gerek yok. Evet, çocukluğumun şehri Akşehir'e. Hadi düzeltelim. Bebekliğimin şehri Akşehir'e. Sevgiler, selamlar. Göksel hoş geldin. Güzelliklerle dolu bir gün olması dileğiyle herkese merhaba.

Ve sevgili Ayten'cim, maden suyu için her zaman olduğu gibi. Ayten, alıyorum bir yudum. Hadi sen de al. Hadi hep beraber ablam, bize afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Zuhay'cim, ben böyle vuhu derken Spartalı Ayşe nerede ya? Hakikaten. O yok. Bugün kadro bayağı eksik. Ne sihir, ne keramet. Hepimize afiyet olsun demiş ama bir fotoğraf geldi ki valla maşallah sübhanallah. Çok güzelsin ya valla. Hiç korkma, usanma. Hadi içelim birlikte. Hepimiz afiyet olsun demişsin. Afiyet olsun, birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Ve Esin. Ya ne güzelsin sen öyle ya. Hadi alıyorum. Aldım elimde şu anda. Vallahi yine Viyana FM kupasıyla yaptım Türk kahvesini. Yemin etsem başım ağrımaz, orta şekerli kahve. İşten güçten kaçtım, eve attım kendimi. Şarkıda da dediği gibi afiyet olsun. Valla şarkı devreye girdi, aklıma sen geldin. Gerçekten en baştan şöyle bak. İnan Esin, sen geldin aklıma.

Bu arada geçenlerde kim sormuştu bilmiyorum. Suat sormuştu. Bak Suat da yok bugün. Konya grubunu göremiyorum. Konya grubu. Sefa, Selim, Ramazan, Hasan Hüseyin. Valla. Geçenlerde bu saatler değişince, Avrupa saatleri değiştirince biliyorsunuz Türkiye'de aynı kalıyor. Program saatleri ne olacak denmişti. Avrupa'da aynı kalıyor, işte Türkiye'de değişiyor gibi bir muhabbet etmiştik. Sonra Erdatlı babam demişti ki bana, sen yanılıyorsun, bizde saatler hiç değişmiyor, senin program saatin değişiyor. Başladığım zaman, yani Viyana FM'de başladığımda değişen saatimiz Avrupa'da ikiye alınıyormuş. Esin sen geldin aklıma. Hatta biri alındığı zaman sen tüh iş yerinde oluyorum falan demiştin hatırlıyorsan. İlk zamanlar ikideydi, ikiye alınmıştı. Yani sizde de değişmiş saatimiz. Geçenlerde arşive bakarken karşıma çıktı Erdatlı babacığım. Bakalım bu sene ne olacak? Henüz bir bilgiye ulaşmadı. Saatler değiştiği zaman bakalım saatimiz değişecek mi değişmeyecek mi bilmiyorum. Değişmezse zaten sizde değişmiyor. Benim de program saatim zannediyorum Türkiye saatiyle 3 olur.

Evet, Vav dedirten bilgilere geçmeden önce Tamer'den ilk bilgi geldi. Erdat babamdan çok enteresan bilgiler var. Zuhal biraz sonra bilgilerini paylaşacak. Ben de dünden yarım kalan bir kalorifer böceği maceramız var. Kalorifer böcekleriyle ilgili bilgi paylaşacağım. Ve ben de bugün aslında dün akşam çalışırken, programa çalışırken diyorum, hazırlanırken kalorifer böceklerini araştırıyorum ya, benim de bilmediğim şeyler varmış. Bu arada tam içimden geçiyordu, gönlümü yani kalbimin sesi keşke dile gelse de söylese. Fırtına Mehmet de yok dedim kendi kendime. Çünkü Ayşe'yi de göremiyorum. Özlem Hanım ben geldim. Valla içimden geçirmiştim. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Bahçedeki yerimi aldım. Hava çok güzel. Şimdi biraz güneşin ve güzel havanın tadını çıkaracağım. Türk kahvesi de yapacağım. Tamam, benim çok kahvem var. Yetiş. Radyoda keyif ekeler, birbirinden güzel müzikler. Bugün biraz keyif, biraz huzur, bolca da güneş. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Biz de herkes adına konuşuyorum. Hollanda'ya sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. Hoş geldin. Evet, şu şarkıya bir kulak verelim. Sonra Tamer'den gelen ilk bilgiyle başlayalım.

Evet, kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bugün biraz erken başladım nokta saatine ama bir nokta koyabilir misiniz? Kimlerin radyosu açık? Bir yoklama yapayım bakayım. Bakın hiç yorulmayacaksınız. Sadece bir nokta istiyorum. Evet, Tamer'den gelen ilk bilgiyle az sonra devam edeceğiz. Kültür kelimesi köken olarak Latince kökenlidir. Kültürden bahsedeceğiz. Wow. O zaman önce bir Ebru Gündeş'i dinleyelim. Sonrasında Tamer'in mesajlarına döneceğim. Kimlerin radyosu açık? Bir göreyim bakayım.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Biyomerdan.
2: Özlem Aral'la Keyfe Keder.

Evet evet. Nokta koymayanlar. Kimlerin radyosu açık? Bir nokta istiyorum. Bir göreyim bakayım. Hiç uzun uzun yazmanıza gerek yok. Sadece bir nokta.

0: Evet efendim, o noktanın bendeki anlamını artık biliyorsunuz. Bazen çok küçük hareketler çok büyük anlam taşırlar, çok kıymetlidirler. Yani nokta deyip geçmeyin, bir cümle biter ve sonraki cümle büyük harfle başlar. Bu büyük bir olaydır. Ve noktanın içerisinde özellikle Keyfe Keder programında koyduğunuz noktanın şöyle bir anlamı var. Seninleyim, aynı yoldayız, aynı frekanstayız, aynı düzlemdeyiz ama yazamıyorum, varlığımı hisset. Yani aslına bakarsanız böyle güzel güzel şeyler okuyorum ben siz bir nokta koyduğunuz zaman. Evet efendim, şöyle bir bakalım kimlerin radyosu açıkmış. Sevgili Ayten'in radyosu açık, Burdurlu Mehmet'in radyosu açık. Sevgili Ispartalı Ayşe, nerelerdesin sen? Nörüyon, neredesin? Nörcen, nördün. Bak şimdi ben de bunu artık fiil çekimi şeklinde çekebiliyorum. Erdatlı babamdan öğrendim. Şimdi efendim sesli mesaja bir yer verelim bakalım. Valla merak ettim. Ayşe çünkü bugün hakikaten yazmadı.
1: Selamlar Özlem ablam, canımın içi. Şimdi eve geldim. Mehmet kahve yapıyor. Kahve saati.
0: Ay çok sevindim. Evet sevgili Ayten'den canımsın sticker'ının yanında bu da sana demiş, pembe bir Isparta gülü göndermiş. Teşekkür ediyorum Ayten'e. Ve sevgili Ümran'ın radyosu açık. 3 tane mavi kalp görüyorum, mutlaka bunun anlamı vardır diye düşünüyorum. Ümran'cığım çok teşekkür ediyorum varlığını hissettirdiğin için. Cevat'ın radyosu açık. Sevgili Zuhal'den çok güzel bir kedi sticker'ı gelmiş. Böyle kalp yollayan bir kedi sticker'ı. Öpüyorum. Ve sevgili Esin'den bir gif gelmiş. Happy, happy, happy. Vallahi ya. Çok güzel. Mutlu olalım. Tabii ki mutlu olalım. Bu arada okunmadı diye işaretliyorum. Çünkü bilgiler gelmiş senden de. Evet sevgili Yalçın Emine'nin radyosu açık. Öpücükler sana sticker'ı gelmiş. Teşekkür ediyorum. Emine Sultan'dan kalp gelmiş. Teşekkürler. Evet sevgili Nurullah'ın radyosu açık. Ve o alkışlar için çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Gonca'nın radyosu açık. O sticker'a karşılık Gonca ben de sana el sallıyorum. Sevgili Muzaffer'in radyosu açık. Sevgili Raşit'ten bakayım ne gelmiş. Dur bakayım. Dur. Bir dakika dur. Müziğimi durdurayım ki sesi de açayım. Sesli bir küçük video gelmiş. Hem Raşit'i göreceğim.
2: Komik video ile geliyorum.
0: Komik video.
2: Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.
0: Soğuk çay evet, var bu arada.
2: Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.
0: Evet.
2: Bunu içiyorum.
0: Elmalı.
2: Bu, asitli elma suyu.
0: Asitli elma suyu.
2: Yani asitli diyor da pek bir asidi de yok ama yine arada sırada asidi geliyor. Tekrardan bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.
0: Tamam.
2: Şu an içemiyorum bir elimle, telefonu tuttuğum için bir elimde de bunu tutuyorum çünkü elimde şu an olduğu için.
0: Bak kaçıncı defa dedin.
2: Bak tütün maddem bile yok şu an yani.
0: Aferin
2: çünkü
0: sana.
2: Çünkü bunu tutuyorum elimde olduğu.
0: Sağlığa zararlı tütün maddesinin olması çok iyi. Raşit o küçük video için teşekkür ederim. Şapka çok yakışmış bu arada. Saçlarını kestirdin mi onu merak ediyorum ama kestirmemişsindir sen. Ve sevgili Ruşan'ın, sevgili Ruşan oldu galiba. Ruşan, evet. Sevgili Ruşan'ın radyosu açık. Ya sana Ayla diyesin falan da geldi bu arada Ruşan. Ne alaka diyeceksin değil mi? Anlamı ışık saçan ya. Ne bileyim Ayla'yla böyle bir özdeşleştirdim. Ruşan, iyi ki varsın. İyi yayınlar dilemişsin. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi dinlemeler. Ahan da fotoğraf geldi. Sevgili Ispartalı Ayşe bahçede kahvesini içiyor. Bahçedeler. Hava günlük güneşli Hollanda'da. Valla afiyet olsun. Fırtına Mehmet ve Ispartalı Ayşe. İçiyorum kahvemi sizin için. Bir aradayız gibi.

Evet efendim, Tamer'den çok enteresan kültürle alakalı bir bilgi gelmiş. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Bir şeye çok şaşırdım. Önce Tamer'in mesajına ulaşmam lazım. Hah, ulaştım. Şimdi bilgi, kültür kelimesi öncelikle köken olarak biliyordum, Latince kökenli ve dilimize de Fransızcadan geçtiğini ben biliyordum. Böyle bir bilgiyle başlamış Tamer işe. Ve kelimenin en eski kökü Latince, bakın burası wow dedirten, belki bir gün büyük ödüllü bir yarışmaya katılırsanız tam yarışma sorusu bu bence. Wow, ben yarışmaya soru hazırlasam bunu kesin alırım. Kelimenin en eski kökü Latince ne demekmiş biliyor musunuz? Kültür kelimesinden bahsediyorum. Bugün çok eksik olan ve bir dünya kültürsüz insanın içinde yaşadığımız bir dünyada bu kelimeye dokunmak iyi geldi bana. Evet, en eski kökü Latince şu demekmiş efendim. Ekip biçmek, toprak işlemek, bakmak ve inşa etmek. Vay arkadaş dedim kendi kendime. Hakikaten çok güzel. Ve bu kökten anlama gelen bir kolere fiili diye bir fiile dayanıyormuş. Şimdi efendim, bir bilgi daha, yani buna ilaveten, bu fiilden türeyen kültura sözcüğü ilk başlarda tamamen tarımsal bir terim olarak toprağı işleme, tarım, ekin anlamında kullanılmış. Çok ilginç değil mi ya? Vallahi. Kelimenin kökündeki bu tarım ve ekin bağı o kadar güçlüdür ki Türk Dil Kurumu geçmişte bu sözcüğe karşılık olarak doğrudan tarımsal bir çağrışımı olan ekin kelimesini türetmiş. Yok, wow. Gerçekten çok iyiydi ya, çok iyiydi. Ekin kelimesi kültürden türemiş yani. Kültür kelimesi yaygınlaşmadan önce dilimizde aynı anlama gelen ve Arapça kökenli olan, yine tarla sürmek demek olan hars sözcüğü kullanılıyordu. Günümüzde ise tarımsal bağını Türkçe'de sadece kültür mantarı, monokültür veya permakültür gibi terimlerde görebilmekteyiz. O yüzden mi kültür mantarı deniyor? Yani ekin kökünden geldiği için. Gerçekten çok iyiydi Tamer. Çok teşekkür ediyorum. Valla bana çok iyi geldi bu bilgi. Şimdi efendim, Tamer'den sonra kimden gelmişti bilgi? Erdatlı babamdan gelmişti. Başka kimden gelmişti? Sevgili Esin'den geldi. Bu arada Osman abinin de radyosu açıkmış. Ve şimdi efendim, ben size kalorifer böceklerine geçmeden önce Elon Musk'tan bahsetmek istiyorum. Son günlerde, son yıllarda adını çok duyduğumuz Elon Musk kimdir? Çünkü karşıma geçenlerde şöyle bir paylaşım çıktı. Onun da ekran görüntüsünü aldım. Evet. Elon Musk'ın serveti 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi. Bir günde 72 milyar dolar kazandı. Şimdi zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış ya, aynı hesap. Bir de aşağıda, yani paylaşımın aşağısını dur bakayım aldım. Şimdi efendim, neredesin ya, gel buraya. Bir günde 72 bin dolar. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sıfır var. 72 milyon falan değil, dolar 72 milyon dolar. İnanılmaz bir şey değil mi? Bir gün. Acaba dedim, Elon Musk bu paraları ne yapıyor? Yani insan harca harca bitiremez. Gerçekten ne yaparsa yapsın bitmeyecek bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun üzerine Elon Musk nedir, kimdir, necidir? Bu parayı nasıl kazanmış arkadaş? Belki bize de bir gün ışığı olur diye biraz Elon Musk üzerine okuma yaptım akşam. Elon Musk deyince aslında akla gelen elektrikli arabalar, roketler, uzay, yapay zeka. Tabii yapay zekanın bir bölümü ona ait mesela. Şimdi adamda nasıl bir kafa var da bunlarla uğraşmış? Elektrikli araba, uzay falan. Ama hikayenin bazı ayrıntıları var ki arkadaşlar, insan gerçekten yok artık diyor. Mesela Musk'ın ilk şirketlerinden biri Zip2 diye bir şirket. İnternetin daha
emekleme döneminde. Bakın, internet daha emeklerken gazetelere şehir rehberi ve işletme bilgileri sağlayan bir sistem kurmuş. Adamdaki kafa gerçekten inanılmaz bir kafa. Yani başka bir kafa var, başka bir işleyiş var. Daha internet emeklerken adam geleceği nasıl görmüş? Ve şirket 1999'da Compaq'a 307 milyon dolara satılmış. Yani 1999'a kadar yapmış. 1999'da da 307 milyon dolara satmış. Yani daha 20'li yaşlarda ha. Bir de onu da söyleyeyim. Gerçekten 20'li yaşların sonları. İnternetin geleceğini görmüş ve girişimci olarak ilk büyük çıkışını böyle yapmış. Sonra iş biraz daha ilginçleşmiş arkadaşlar. Bu adam bence parayı da seviyor. Yani çok seviyor ki para da onu sevmiş. Efendim sonra iş biraz daha ilginçleşmiş. Musk'ın kurduğu şirketlerden biri bugün hepimizin bildiği PayPal. PayPal var ya, PayPal'la ödüyorsunuz falan ya. Yani Musk kurmuş orayı. İşte PayPal'ın ortaya çıkışındaki şirketlerden biri de X.com. X.com daha sonra Confinity ile birleşmiş ve PayPal adını almış. PayPal da 2002'de eBay tarafından satın alınmış. Bakar mısınız? Bunlar büyük alışveriş firmaları, alışveriş şirketleri, para ödeme sistemleri. Ama asıl bu adam ne yapmaya çalışıyor sorusu belki sizde de bende olduğu gibi oluşmuştur. Ya bu Elon Musk ne yapmaya çalışıyor arkadaş? Ne yapacak? Aslında adamın para kazanırken o parayla da yaptığı işler de büyük büyük işler. Yani parayı kazanıp da oh zenginim, katlar yatlarda tatil yapayım, keyif yapayım, 5 yıldızlı otellerde kalayım falan, öyle bir derdi yok. Adamın o parayı kullanma şekli de çok ilginç. Şimdi Musk 2002'de SpaceX'i kurmuş. Amaç sadece roket yapmak falan değil bu arada. Uzay yolculuğunun maliyetini düşürmek ve bir gün insanların, bakın burası çok ilginç ya, bir gün insanların başka gezegenlerde yaşayabilmesinin önünü açmak gibi çok büyük bir hedef koymuş 2002'de. Adamın hedefine bakar mısınız? Hangimizin böyle hedefleri var? Var, bizim de hedeflerimiz var da. Yani aklımıza böyle bir hedefe ulaşmak için böyle işler yapmak, ne bileyim ya. Ve 2008'de SpaceX'in Falcon 1'i özel olarak geliştirilen sıvı yakıtlı bir roket olarak dünya yörüngesine ulaşmayı başaran ilk araç olmuş. Yani özel bir şirketin biz de uzaya çıkacağız demesi sonunda gerçekten uzaya çıkmasıyla sonuçlanmış. Şimdi gelelim işin en uçuk kısmına, en acayip kısmına. Hazır mısınız? Ben vallahi şoka girdim ya. İnanılmaz etkilendim. Şimdi SpaceX'in geliştirdiği Starship'in hedefi yalnızca dünyanın çevresine dolaşmak değilmiş arkadaşlar. Sistem Ay, Mars ve daha uzak noktalar için yeniden kullanılabilir bir uzay taşıma sistemi olarak tasarlanmış. Yani bir gün Elon Musk'ın uzay gemisine binip ben Mars'a gitmek istiyorum deyip paranızı ödeyip Mars'a gidebilir misiniz bilmiyorum. Ama adam zaten internet emeklerken neler yapmış. Şimdi efendim, yani bir insan düşünün. Daha internetin yeni yeni hayatımıza girdiği yıllarda şirket kurmuş. Sonra elektronik ödeme sistemlerine girmiş. Ardından elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamış. Ve sonunda insanlık başka gezegenlerde de yaşayabilir mi sorusuna kafa yoruyor. Yani gerçekten de enteresan değil mi? Bence Elon Musk hakkında en ilginç şey yaptığı şirketlerin sayısından çok şu. Yani benim çıkarımım bu. Bazı insanların geleceği konuştuğu yerde o geleceğin altyapısını kurmaya çalışmış. Yani biz işte geleceğe dair bir sürü şeyler anlatıyoruz da adam yapıyor. Altyapı kuruyor. Şimdi
Başarılı olur mu? Bazı projeleri beklendiği gibi sonuçlanır mı? Valla bunu zaman gösterecek. Ben görebilir miyim bilmiyorum. Ama görebilenler olur diye tahmin ediyorum. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Biz daha yarını düşünürken bazı insanlar 50 yıl sonrasını düşünmeye başlamışlar. İşte onlardan biri. Evet, Elon Musk'la tanıştırdım sizi. Dünyaya bakışınız değişti mi bilmiyorum. Hedefleriniz değişti mi bilmiyorum. Yapmamız gerekenlerde bizim de yapmamız gereken şeyler var diye düşündünüz mü bilmiyorum. Çok güzel bir hikaye var. Adamın, zengin adamın bir tanesi soğan tarlası ekip biçen bir çiftçinin yanına yaklaşmış. Hikaye aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar, eksik, yanlış, hatalı olabilir. Ben kurgulamış bazı yerlerini olabilirim. Demiş ki hadi demiş, bir hayal kur. O hayalin gerçekleşmesi için ben sana yardımcı olayım. Soğan tarlasını ekip biçen çiftçi demiş ki işte yandaki tarlada benim olsa çok güzel olurdu. İki tane tarlam olurdu. Zengin adam şaşırmış. Ya büyük hayaller kursana demiş. Daha büyük, daha uçuk hayaller kursana demiş. Sana imkan sağlıyorum. O zaman onun yanındaki tarla da benim olsun demiş.

0: Gerçekten neydi o yıllar? Ablam, adamdaki keyfe bak. Yaşlanmaz bu. İşten geldi, keyif başladı. Yani gerçekten Fırtına Mehmet böyle bir adam ya. Çok iyi yapıyor bence Ayşe. Çok çok iyi yapıyor. Vay, şezlonga uzanmış güneşleniyor. Yanında da kahvesi. Oh, mis mis.
1: Sevmesen de bensin, sevmeye razıyım.
0: Ya Zuhal'cığım, Elon Musk neler düşünüyor? Biz akşam ne yemek yapacağız diye düşünmüşüz.
1: Görmesen
0: Aynen.
1: kadrimi
0: Ama çok acayip bir hayat hikayesi ya. Beni böyle hayat hikayeleri çok heyecanlandırıyor. Ya bakış açımı falan değiştiriyor. Tamam, biz de uzaya çıkacak altyapıyı kuramayız ama başka şeylerin altyapısını kurabilmek için biraz çalışabiliriz ya. Yani yalnız tabii adam parayı da çekiyor ya. Yaptığı şeyler çok özel şeyler çünkü. Yani kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor. Kimsenin düşünmediği şeylere kafa yoruyor. İster istemez para da kendiliğinden geliyor. Ha Raşit, bakayım saçlarını değil, kestirmiş misin? Kestirmemiş ama derli toplu. En azından öyle dağınık değil. Ağzında da sağlığa zararlı tütün maddesi var. Gülmüş altına. Efendim, şimdi gelelim Erdatlı babama. Erdatlı babamdan çok güzel bir bilgi geldi. Şimdi bazen bazı hayvanları biz bir filmle tanırız. Guguk kuşu deyince 5 ödülü vardı, değil mi? Yanılıyor olabilirim arkadaşlar. Valla aklımda kalanı söylüyorum. 5 ödüllü bir film. Eski bir film. Bu akşam izlemeye karar verdim. Guguk kuşunu. Çok izledim ama hiç hatırlamıyorum. Bir kere daha izlemek istedim açıkçası. Evet, neredesin Erdatlı babacığım? Önce mesaja bir ulaşabilirsem eğer. Bazen bazı şeyler gözünüzün önünde olur. Bir türlü göremez bulamazsınız. Ama bulacağım. Aha da buldum.

0: Evet, Google kuşuyla alakalı gerçekten de çok enteresan bilgiler çıktı karşıma. Benim de çıktı. Google kuşu hiç yuva yapmayan bir küçük bir kuşmuş. Erdemli babamdan gelen bilgiye istinaden söylüyorum. Ve bu küçük kuş yuvasından ayrılınca hemen yumurtalarını değiştiriyormuş. Kendi hiç uğraşmıyormuş. Yumurtayla, yavruyla, yumurtadan çıkan ilk yavru tabii ki guguk kuşu. O çıkınca öbür yumurtalar ıskartaya çıkar. Gariban küçük kuş yuvaya yemek taşımaya yetişemez. Çünkü guguk kuşu kocaman olur.
1: Seni de kendimi de boş verdim gitti. Üzüldüm her şeye.
0: Evet, guguk kuşunun vay be dedirten tarafı.
1: Dokunduysa da
0: Guguk kuşu, Erdatlı babacığım teşekkür ederim bilgi için.
1: çinlere.
0: Yuva yapıp kendi yavrusunu büyütmek yerine arkadaşlar başka kuşların yuvasına yumurtasını bırakıyormuş.
1: Alışır.
0: Yani kendi yuvasını kendi yapmıyor. Gidiyor başkasının yuvasını işgal ediyor. Yani yavru doğduğu andan itibaren üvey anne babanın evinde büyüyor. Allah'ım ya Rabbim. Gidiyor yuvasını eline el alemin yuvasına bırakıyor. Ne yaparsanız yapın bundan sonra sizindir diyor. Yalnız burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Bu guguk kuşu bunu öyle rastgele falan yapmıyormuş. Ya çok ilginç. Dişi guguk kuşu çok akıllılar ya. Yumurtasını bırakacağı kuşun yuvasını özel olarak seçiyormuş. Vay. Wow.

Şimdi efendim, guguk kuşu yumurtasını bırakırken pek de oyalanmıyormuş. Araştırmalar şunu göstermiş: yumurtlama işleminin sadece birkaç saniye sürebildiği görülmüş. Çünkü yuvanın sahibi yakalarsa saldırıya uğrama riski olduğu için. Ya 1-2 saniyede yumurtluyor ve kaçıyor. Yok artık ya. Şimdi bir düşünsenize, daha dünyaya geleli saatler olmuş. Karşısında kendi kardeşi değil, aynı yuvada doğmuş başka kuşlar var. Çok ilginç değil mi ya? Vallahi ya. Guguk yavrusu onları ortadan kaldırınca yuvada kendisi kalıyor. Ve üvey anne babanın getirdiği bütün yiyeceklerden yararlanıyor. Çok sevmedim ben bu kuşu ya. Sevemedim. Yara tutuldum, bırakın akışa, kaderin işine karışılmaz. Hatta yavrunun sırtında öyle bir özel yapı varmış ki arkadaşlar, yumurtayı yukarı doğru yerleştirmesine yardımcı olan özel bir yapısı varmış. Ve bir de şöyle bir inanılmaz bilgiye ulaştım. Yuvanın sahibi kuş bazen kendisinden çok daha büyük guguk yavrusunu beslemeye devam ediyormuş. Yani küçücük bir kuş kendisinden çok daha iri bir yavruyu büyütmeye çalışıyor. Düşünsenize.

çabuk yaşadık. Yani kısacası guguk kuşu için tembel bir kuş demiyor uzmanlar. Üreme stratejisi son derece uzmanlaşmış bir kuş olarak değerlendirmişler. Haha tabii. Düşünsenize, kendi yuvasını yapmıyor. Yumurtasını kamufle ediyor. Doğru yuvayı seçiyor. Saniyeler içinde yumurtasını bırakıyor ve yavrusu çıktığında bütün bakımı başka kuşlara devrediyor. Ya inanılmaz bir şey değil mi ya? Bu doğada bazı şeyler beni çok şaşırtıyor. Gerçekten çok şaşırtıyor. Gerçekten bir strateji yalnız. Yani düşünün, yuvayı seçiyor. Ondan sonra yumurtayı da kamufle ediyor. Cık cık cık. Allah Allah.

Ya hiç sorma Yalçın Emine, gerçekten başkasının yuvasını yıkıyor. Yani planlı, programlı, strateji çok iyi. Aramızdaki bazı insanlara işaret ediyor sanki. Aa, yok mu insanoğlunun arasında böyle guguk kuşu gibi olanlar? Bu arada çok ilginç bir bilgi daha geldi Erdatlı babamdan. Bu bilginin başlığı da kendini yiyen kuşlar. Deryacığım merhaba. Hoş geldin güzel sesli kadın, sesindeyim. Yürüyorum seninle Almanya'dan, sevgiler. Ay, kalpler için teşekkür ederim. İyi yürüyüşler Allah'ım, bana da nasip eyle. Vallahi kaç senedir söylüyorum.

0: canına.
1: Şimdi Elon Musk için Fırtına Mehmet demiş ki arkasında devlet var demiş. Yani devlet olabilir, olsun zaten. Ben de devlet olsam yani Elon Musk'ın yanında olurum tabii. Öyle adamlar devletin içerisinde olmalılar zaten. Ama mesele o değil. Devletin dikkatini çekinceye kadar ki strateji. Yani o noktaya kadar, ta ilk zamanlar. Elon'un Starlink uyduları gökyüzünde sıralı şekilde görülüyor. Ama bence olay sadece internetten ibaret değil. Uzaydaki bu sistemler aynı zamanda dünyanın adeta MR'ı, scan, röntgen fotosu, MR gibi. Evet, düşünülebilir. Yani dünyayı ve yerin altını sürekli izleme ve görüntüleme kapasitesi var. Teknolojik güç ve amaçların tamamını da zaten herkes bilmiyor. Tabii bizim bildiklerimiz bunlar. Oho, bilinmeyen neler vardır neler. Adam yani otobüs seferi gibi uzaya sefer düşünüyor. Yani düşünün ya, ben basitleştiriyorum. Adamın hayali bu. Yani bineceksiniz işte uçağa diyesim geldi, otobüse diyesim geldi, uzay gemisine. Diyeceksiniz ki ben Mars'a gitmek istiyorum. Yani adamın hayali bu. Tesla araçları da sadece bir otomobil değil, kameraları ve sensörleriyle çevresini sürekli algılıyor ve veri topluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinli araçlara ve Huawei gibi markalara yönelik güvenlik endişelerinin temelinde de bu veri meselesi. Göründüğü gibi, bilindiği gibi masum olmadığını düşünüyorum. Ya bu dünyada ben bir şey söyleyeyim, böyle çok büyük oynayan şey, büyük oynanan oyunların altında masum olmayan şeyler vardır. Biz orayla ilgilenmiyoruz Mehmet. Bugün Elon Musk'ı sizlerle paylaşmamın sebebi biraz nasıl söylenir, bakış açıların genişlemesi gerekiyor. Yani artık başka türlü bakmalıyız dünyaya. Yani Elon Musk'tan bana ne? Ben yani 72 bin milyon dolar kazanmış, bana ne? Ben oralarda değilim. İşte devletle işbirliği varmış, altında başka işler varmış, komplo teorileri varmış. Hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Adam ne yapmış? Nasıl yapmış? Ve o bakış açısı beni ilgilendiriyor. Ve bugün Elon Musk'ı sizlerle paylaşırken biraz hayal gücünüzü ivmesini arttırmanızı istiyorum yani aslında. Küçük düşünmekten bahsediyoruz. Mesela dua ederken Allah'tan istiyoruz ya. Daha böyle somut bir örnek vereyim. Küçük küçük şeyler istiyoruz. Arkadaş, çok büyük bir yerden istiyorsun ya. Muazzam bir şeyden istiyorsun. Yani alemlerin Rabbinden istiyorsun. Büyük istesene ya. Büyük istesene.

0: Evet efendim, şimdi müziğimizi bir durduracağım. Gerçi yani daha önceden haberim olsaydı bu videodan, bu ana bilgisayarımda da açabilirdim ama şimdi WhatsApp'ı açmaya kalksam bayağı zaman alır. Zaman kazanmak için telefonumdan dinleteceğim size. Şöyle bir sesini açayım.
1: Biliyor musunuz? Kendi kendini yiyor.
0: Evet. Bir dakika.
1: Bir kuş var. Akıl almaz uzun bir göçe hazırlanırken ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi kendini yiyor. Evet, bildiğiniz bunlar bana yolda ağırlık yapar deyip kendi organlarını parçalayıp yiyip sindiriyor. Ve öyle çıkıyor yola. Bant kuyruklu çamur kuşu veya çamur çulluğu olarak bilinen bu kuş gerçekten inanılmaz. Haksız da değil. Zira her yıl yaptığı bu yolculuk herhangi bir hayvan türünün çıktığı en uzun yolculuk. Alaska'dan Tanzanya ve Yeni Zelanda'ya her yıl 11 bin kilometreden fazla mesafeyi 8 ila 11 günde hiç durmadan uçuyor bunlar. Hatta 2022'de araştırmacıların takip ettiği bir tanesi Alaska'dan Tanzanya'ya 11 günde 13.560 kilometre hiç durmadan uçarak rekor kırmıştı. İşte 11 gün boyunca böyle bir yolculuğa çıkıyorsanız işte bazı sıra dışı hazırlıklar yapmanız gerekiyor. İşte bu kuş da gerçekten mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek gibi uçarken işine yaramayacak, ona ağırlık yapacak organlarını metabolik olarak parçalayıp bunları sindirerek yakıt olarak kullanıyor. Bununla birlikte o kadar yağ biriktiriyor ki vücut kütlelerinin %55'i tamamen yağdan oluşuyor. Bir biyolojik yapı inanılmaz bir yeniden tasarıma gidiyor. Daha garibi ne biliyor musunuz? Çok kuş hedefine ulaşır ulaşmaz karaya ayak bastığı anda bu organları tekrar önceki boyutlarına dönmeye başlıyorlar. Çok kısa sürede de hiçbir şey olmamış gibi organları eski haline dönüyor. Ta ki bir sonraki uçuşa kadar. Ya. Her yıl yapıyorlar bunu. Her yıl. Başka bir konu daha var tabii. Bu göçmen kuşlar bu kadar uzun mesafeleri, nokta atışı nasıl uçuyor? Nereye gideceklerini nereden biliyorlar?
0: Bir dakika.
1: Bir kuş var. Akıl almaz uzun bir göçe hazırlanırken kuş ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi kendini yiyor. Evet, bildiğiniz bunlar bana yolda ağırlık yapar deyip kendi organlarını parçalayıp yiyip sindiriyor. Ve öyle çıkıyor yola. Bant kuyruklu çamur kuşu veya çamur çulluğu olarak bilinen bu kuş gerçekten
0: çamur
1: inanılmaz.
0: Çulluğu.
1: Haksız da değil zira gibi. Her yıl yaptığı bu yolculuk herhangi bir hayvan türünün
0: ya,
1: çıktığı...
0: Ya çok ilginç değil miydi? Şoka girdim şu anda.

0: hiç durmadan 11 bin kilometreyi aşacağı için çamur çulluğu bu arada. Bir yere not alın, bu kuşu unutmayalım. Guguk kuşunu unutmayalım. Çamur çulluğu. Aa. 11 bin kilometre hiç durmadan göç ediyor. Kendine ağırlık olabilecek her şeyi yiyor. Vay, sindiriyor aslında. Hani öyle yemek derken ben kendini yiyen kuş diye böyle bir hayal etmiştim. Hayır, organlarını sindiriyor. Onlardan kurtuluyor. 11 bin kilometreyi rahat uçabilmek için karaya ayak bastığı an organlar tekrar eski haline geliyor. Ho ho, çok ilginç.
1: Canımı canına katarcasına.
0: Gerçekten ya. Ya bu hayat ne ilginç gerçekten. Bilgi dediğimiz şeyin sınırı yok arkadaşlar. Erdatlı babacığım harikaydı ya, inanılmaz. Tamer'in verdiği bilgi bugün beni benden aldı. Çok iyiydi. Evet efendim, devam edelim. Esinden gelen bilgiler var. Vaktimiz var birazcık daha. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili o gün. Ben tahmin ettim o gün, biliyor musun? Ben Ruşan'ın seninle bir bağı olduğunu tahmin ettim. Ama çok böyle özele girmek istemediğim için hiçbir şey sormadım. Evet, tanıştık. Çok da güzel oldu. Ben çok mutlu oldum.
1: Sensizlik çok zor geliyor.
0: Böyle eşlerinizle birlikte dinlediğiniz zaman acayip mutlu oluyorum ya. En büyük hayalimdi bu benim çünkü. Ailedeki bütün bireylerin dinlemesi. Ailecek dinlenmesi programı. Evet efendim, Esin'den gelen bilgilere geçmeden önce Esin'in hayat arkadaşı Şenol, dün akşam ne güldüm ya, ne güldüm valla. Şimdi Instagram'da takip edenler bir hikaye paylaştım. Şenol'un kibar kibar konuşmasını duymuşsunuz da. Dün telefonumun arşivini temizliyorum. Galeriyi temizlerken karşıma çıktı. Çok güldürdün beni akşam akşam. Allah da seni güldürsün.
1: İlle de sen, ille de sen.
0: Evet Şenol'cum, söz sende.
2: Özlemciğim, gireyim girmeyeyim dedim. Sonunda dayanamadım, girdim. Bırak şu maskeyi, bilmem neyi. Boş ver elin Amerikalısını. Yani onlar biraz hayal ediyor. Uzaymış, Mars'mış, Jüpiter'miş.
0: Ay Şenol, ömrümü yedin ya.
2: Şey var ki, ya böyle balon gibi uçsam ama uçamıyorum.
0: Ömrümü yedin.
2: Çakılırım
0: ya.
2: Yere.
0: Ömrümü yedin ya.
2: Şey diyecektim sana.
0: Ne?
2: Sen onu bırak da.
0: Ne?
2: Benim babam 8 yaşındayken yaylada inekleri otlatırken adamın canı tatlı çekiyor. Tabi orada yaylada tepede işte bakkal falan yok.
0: He.
2: Neyse, düşüyor arıları peşine. Bir tane arıyı yakalıyor bacağından, balını içiyor. Yiyor.
0: Yok.
2: Nasıl? İşte bu önemli bir şey değil mi? Ya buraya önemli. Kaç kişi başarabilir? Ben hiç başaranı duymadım. Bak olay bu. Bunlardan bahset. Benim babamdan bahset. Benden bahset. Bırak elin maskını, bilmem nesini, balonunu. Biraz bizlere ya.
0: Gerçekten.
2: Boşarsan Amerikalıları.
0: Ya Amerikalılar da
2: onlar parayla yapıyor, biz parasız yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, anlatmak.
2: Hadi seviliyorsunuz.
0: Sen de çok seviliyorsun bu arada. Anlatmak istediğimi, doğru anlatabildiğimi düşünürken anlaşılan şey çok ilginç. Benim derdim Elon Musk, Amerika falan değil ya. Biziz biz. Yani nasıl anlatacağımı da bilemedim artık. Kafam karıştı, anlatmayacağım. Neyse, nasıl anladıysanız öyle. Yalnız babanın hareketi de wow. Bu dinlettiğin kuşu ben sana atmıştım ablam. Gerçekten ilk defa duydum gibi dinledim ya. Ya işte insan böyledir. Bakın, tekrarlar güzeldir. Tekrar tekrar aynı bilgiyi, ay bu bilgi konuşulmuştu, vermeyeyim falan diye düşünmeyin. Çünkü tekrar ettiğimiz bilgiler zihinde oturuyor. Mesela çamur çulluğu artık benim aklımdan çıkmaz. Zuhal önceden paylaşmış mesela. Hiç hatırlamıyorum gerçekten. Tekrar böyle bir şey. Zihnimize iyi gelen bir şey. Zihnimizde bilgilerin ayağının yere basmasıdır. Tekrar. Arapçada bir atasözü vardır. Arapça aslında. Ehvenül 360 öyle bir şey ama ben hatırlamıyorum. Yani orada tekrarın çok iyi bir şey olduğunu anlatan bir atasözü var mı aranızda hatırlayan? Vardır belki hatırlayanlar ama ben şimdi hiç hatırlamıyorum. Bence sevgili babamızın hayal gücü yüksek demiş sevgili Esin. Esin. Yani Şenol'u tanıdığım için babasını da aslında ay yüreğinden öpüyorum ya. Tahmin edebiliyorum ya. Arının peşinden koşmak ne ya? Vallahi gerçekten. İnsanın aklına gelmez. Efendim. Yani aslında Elon Musk'ın düşünce sistemi sevgili Şenol'un babasında da var. Yani imkan verilse neler yapacak kim bilir. Kim bilir neler yapacak. Şimdi efendim Esin'den gelen bilgilere geçiyorum. Tabii portlar şimdi elim alışana kadar buradaki porta. Geçenlerde otizmli bir genç kadını dinlerken bizler bilişsel empati kurarız diye bir cümle kurdu. Bilişsel empati. Empati mi sempati mi? Empati kurabileni görmedim daha Esin, biliyor musun? Çok konuşuluyor. Son dönemlerde her yerde empati görüyoruz. Gerçek empatiyi yapabilen insanla henüz karşılaşmadım. Neyse devam ediyorum. Empatinin çeşitleri mi varmış diye düşünüp biraz araştırdım. Duygusal empati. Senin hissettiğini ben de bir ölçüde hissediyorum. Karşındaki kişinin duygusu sende de bir karşılık oluşturur. Onun üzüntüsünü görünce sen de üzülür. Onun mutluluğunu görünce sen de mutlu olursun. Örnek, arkadaşın ağlıyor. Sen onun neden ağladığını anlamanın yanında onun acısını görünce içinde de bir üzüntü oluşuyor. Gelelim bilişsel empatiye. Senin ne hissettiğini anlıyorum. Karşındaki kişinin düşüncesini ve duygusunu zihinsel olarak anlamaktır. Onun yerine kendini koyup olaylara onun gözünden bakabilirsin. Örnek, arkadaşın sınavdan kötü not aldı. Çok çalıştın ve buna rağmen böyle bir sonuç almak seni hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Ne güzel bir cümle. Sen onun üzüntüsünü gerçekten hissetmeyebilirsin ama neden üzüldüğünü anlayabilirsin. Çok iyi değil mi? Valla bilmiyorum da keşke olsa bunlar. Şefkatli empati. Bu da seni anlıyorum. Artı ne hissettiğini hissediyorum. Artı sana yardımcı olmak istiyorum. Aa, en çok bunu sevdim. Şefkatli empatiyi çok sevdim. Bana şefkatli empatiyle yaklaşın arkadaşlar. Ben şefkatli empati yapabilene çok hasretim ya. Gerçekten. Bu işi yaparken özellikle o kadar hasretim ki. Bana şefkatli empatiyle yaklaşın. Sizden bunu istiyorum bundan sonra dermişim. Şimdi şefkatli empatide ne var? Seni anlıyorum elde bir. Ne hissettiğini hissediyorum elde iki. Sana yardımcı olmak istiyorum elde üç. Ama combo değil mi ya? Hepimizin hayatında olsa bu. Şefkatli sempati sahibi bir sürü insan. Ay biraz pindering içeceğim arkadaşlar. Sponsorumuza da teşekkür ediyorum. Benim pindringslerimi karşılamıyor sponsorumuz ama buradan da sitem edeyim bak. Yani sponsorum diye içiyorum. Dünyanın hiçbir yerine görülmemiştir. Yani sponsorlar reklamını yapanların şeylerini karşılarlar ürünleriyle. Ama ben pindringsi gerçekten cebimden para vererek alıyorum. Almaya da devam edeceğim. Çok seviyorum çünkü. Hem sağlıklı, efendim, hem sıfır kalori. Çok da ilgileniyorum. Sıfır şeker. Bir yudum daha aldım. Canımı canına katarcasına. Evet, gelelim şefkatli empatiye. Mesela çocuğun düştüğünde örnek vermiş. Keşke yetişkinlerden örnek verseymiş. Şimdi bilişsel, canı acıdı ve korktu. Şimdi bilişsel de bu, canı acıdı ve korktu. Duygusal da onun korkusunu görünce sen de içten içe üzülüyorsun. Şefkatliye gelelim, işte en çok sevdiğim. Yanına gidip sarılıyor, ben buradayım diyor, geçti diyor. Aslında sağlıklı empati bu üçünün dengeli bileşimi olabilir. Ya yok, ben şeye razıyım, bu şefkatli empatiye razıyım. Aa, benim ne hissettiğimi hissetmese de olur. Sensizlik.

0: Tatlı babacığım, söz sende.
1: Zuhal'in paylaştığı çamur çulluğu değildi, öbür kuşudu. Öbür kuş da yağ
0: Guguk mu?
1: biriktiriyor. Uçuşa çıkmadan önce o sadece okyanus geçiyor. O hatırlıyorum o kuşu, çünkü o kuşu da biliyorum.
0: O kuşun adı
1: O
0: ne?
1: okyanus geçmek için yağını ne diyor? Yola çıkmadan tahminim 140
0: Evet,
1: gramken,
0: evet. Evet.
1: inişe geçerken 40 gram falan kalıyor. Bütün yağını yakarak gidiyor o da.
0: Hatırladım, hatırladım. O kuşun adı neydi
1: Neyse,
0: ama?
1: çulluğu mullu küllüğü boş verin de şey var bak, bir tane kartal, gaya kartalı. 40
0: Evet.
1: sene yaşıyor. Gaye ömrü doluyor, ölmesi lazım 40 sene sonra.
0: Hı.
1: Ama bir 40 sene daha yaşama şansı var. Kendine eziyet
0: Sen artık
1: çekerekten.
0: kuşları bırak, beni araştır
1: Ondan sonra Emine bir dur ya.
0: Vallahi sinir
1: Tamam
0: olurum.
1: bir
0: Beni
1: dur.
0: araştır.
1: Seni de araştıracağım. Biraz
0: Kendilerini
1: sonra seni araştıracağım. Şimdi
0: bıraksınlar.
1: tamam bir sus. Kartal bir 40 sene daha yaşaması için ne yapıyor? İbiğini mibiğini, bütün deri sistemini taşa duvara vuraraktan kırıyor. O arada yani dünyada çekilmeyecek acıyı çekiyor. O
0: Benim
1: arada
0: gibi.
1: da hiçbir şey yiyemiyor. Emine'yi de bir
0: Benim gibi.
1: susturabilseydin. Ondan sonra hiçbir şey
0: Hiçbir şey
1: yiyemiyor.
0: anlamadım.
1: Günlerce aç kalıyor. O
0: Oh ya.
1: acılığa ve o
0: Ay,
1: acıya
0: karnım ağrı geldi
1: dayanabilirse
0: gerçekten.
1: 40 senenin üstüne artı 40 sene daha yaşayabiliyor.
0: Aynı acıları çekiyorsun. Makarna.
1: Tamam, bundan sonra kuşları, keklikleri, bıldırcınları araştırmıyorum. Emine tavuğumu araştırıyorum bundan sonra.
0: Ya var ya, kendimi tutmaktan bir hal oldum. Karnım ağrı girdi. Hiç bu kartalla ilgili bilgiyi ne yazık ki dinleyemiyorum. Haftaya bu kartalla ilgili bilgi için bir hazırlık yap diyeceğim. Emine Sultan oradan Özlem Ayral diye bana da seslenecek. Ya çok güldürdünüz beni, Allah da sizi güldürsün. Of ya.

0: Biraz Emine'nin şimşeklerini çekeceğim ama.
1: Denedim, yetecek mi ki sabrımız bitecek.
0: Ya şimdi şöyle bir bu arada kalorifer böceklerine geçiş yapamayacağım. Haftaya kalsın. Hatırlatın bana. Bilgiler hazır. Şimdi kendini yiyen kuş diye anlatılan bir kuş daha var arkadaşlar. Bu kuşun adı Grebe. Dalgıç kuşu.

0: Şimdi grebe yani dalgıç kuşu kulağa biraz tuhaf geliyor ama bu kuş gerçekten kendi tüylerini yolup yiyormuş. Bakar mısınız, kuşlar ne kadar enteresan canlılarmış ya. Bugün bunun farkına varım. Grebe, dalgıç kuşundan bahsediyorum. Kendi tüylerini yolup yiyormuş. Hatta işin komik tarafını da, şaşırtan tarafını da söyleyeceğim. Yavrularına da tüy yediriyormuş.
1: Anne, bugün yemekte ne var?
0: Tüy yavrum, tüy.
2: Sen yapma. Hadi kal giderken kapımı,
0: nefes aldın süresininim, kapadım bütün yolu. Peki neden olabilir? Çünkü grebelerin yani dalgıç kuşlarının önemli bir kısmı balık ve suda yaşayan küçük canlılarla besleniyormuş arkadaşlar. Balığı çoğu zaman bütün olarak yutuyorlarmış. Evet, balığı bütün olarak yutuyorlarmış. Allah'ım yarabbim, ben kuşları incelemeye başlayacağım artık gerçekten. Dolayısıyla ne oluyormuş? Mideye balık kemikleri, pulları, başka sindirilemeyen sert parçalar da giriyormuş. İşte burada kendi tüyleri devreye giriyormuş. Bakar mısınız? İşleyişe bak. Yuttukları tüyler midede birikerek adeta yumuşak bir filtre oluşturuyormuş. Yani tüyleri onları sindirebilmek için, balığı bütün bütün yutuyorlar ya, onun için yoluyorlarmış. Sindirilemeyen keskin parçalar ne oluyormuş biliyor musunuz? Bu tüylerin arasında toplanıyormuş. Sonra kuş bu malzemeyi topak halinde ağzından geri çıkarıyormuş. Yani kedilerin hani tüylerini yuttukları ve sonra çıkardıklarını biliyordum da, topak halinde. Yani bizim kendini yiyor diye baktığımız olay aslında kuşun kendi midesi için yaptığı oldukça akıllıca bir temizlik. Yok artık. Peki yavrularına neden yediriyor ki? Efendim, yavrularına tüy yedirmeleri de bu davranışın doğuştan gelen önemli bir sindirim uyarlaması olduğunu gösteriyor demiş uzmanlar. Yani doğada gerçekten şöyle bir düşündüğüm zaman çok tuhaf görünen davranışın arkasından inanılmaz mantıklı bir hayatta kalma yöntemi çıkmıyor mu? Yani hayatta kalabilmek için yapıyorlar bunları. Wow arkadaşlar, gerçekten wow ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bugün çok bilgilenerek gidiyorum programdan. Seni attığım ilk gece bahçede, yüreğim duruyor orada öylece. Hadi git getir al uyanın. Kuşlardan soğudum vallahi demişiz. Denedim, yetecek mi ki sabrım? Onların dünyası da öyle ya. Yani düşünsene, onlar da insanları nasıl görüyordur kim bilir. Onlar da insanları araştırıyorsa kim bilir ne diyorlardır bizim için. Neden ya, tavukları kesip kesip yiyorlar falan diye düşünüyorlardır. Ne gaddar bu insanlar diyorlardır. İnsandan soğudum diyordur birisi birisine. Aman insana yaklaşma falan diyordur. Evet efendim, çok güzeldi gerçekten. Sürçülisan eylediysem affola. Bugün problemsiz, cızırtısız bir program yaptım. Çok mutlu başladım. Aslına bakarsanız insanoğlunun gerçekten çözüm odaklı olduğu zaman yapamayacağı, başaramayacağı bir şey olmadığına falan kanaat getirdim. Bir şey daha var. Mucize dediğimiz şeye başka başka isimler bulan insanlar mutlaka var. Ama ben mucize diyorum. Bugün o kadar yoruldum ki mikserimdeki problemden dolayı. Çok yorulmuştum ya. Çok geriliyordum arka planda. Bugün böyle oturdum mikserin başına. Aynen hareketimi hayal edin. Böyle melul melul miksere bakıyorum. Sonra mikserin üstündeki şeylere, vidaların girdiği yerlere baktım. Şimdi efendim, müzik portum, yani size cızırtılı yayını verdiğim o müzik portum bir tane. Yani bir yedeği daha yok o portun, o kanalın. Dolayısıyla o arızalı olduğu için çözüm üretemiyordum. Çok bambaşka bir şey yaptım ve bugün size sorunsuz yayını ulaştırmayı başardım. Aslında mantıklı bir şey değil ama vallahi oldu. Oldu. Ve bundan sonra inşallah daha rahat, daha stressiz. Artık bu port da bozulana kadar. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki sponsorlarım. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a. Çekilişe katıldınız mı arkadaşlar? Baktınız mı? Bilmiyorum. Nova Home'a teşekkür ediyorum. Gerçekten firmayı da çok seviyorum. Belki bir gün Viyana'da yaşarsam Elon Musk gibi büyük büyük düşünmek istiyorum. Belki Viyana'da yaşarsam, belki de 11. Viyana'da yaşayacağım. İşte belki Nova Home beni işe alacak. Yani nereden biliyorsunuz? Çünkü mesleklerimden bir tanesi mobilya üzerineydi. Çok uzun yıllar mobilyacılık yaptım. Dolayısıyla mobilyacılığın zor taraflarını çok iyi biliyorum. Üstelik imalathanemiz de vardı İstanbul'da. Bunu ilk defa paylaşıyorum sizinle. Mobilya sektörüne çok uzun süre emek verdim. Her biriminde çalıştım bu arada. Dolayısıyla belki bir gün 11. Viyana'da yaşarım. Nova Home'da bana iş verir. Belki orada çalışırım. Belki ne bileyim ileride iş ortakları falan olurum. Belki kendi yerimi açarım Viyana'da. Belki hepiniz gelir benden alışveriş yaparsınız. Bakar mısınız yalnız Elon Musk'ın bendeki etkisine? Efendim çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansla buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Umuyorum ve diliyorum ki çok keyif almışsınızdır. Aynı zamanda bilgilenmişizdir. Yarın özgür saatler, yani özgürüz. Şarkılardan fal tuttuğumla alakalı yarın oylama yapacağım. İsteyenler, istemeyenler akşam bir düşünün. Yarın oylama sonucunda perşembelere yine şarkılardan fal tuttuğumu monte ederiz. Bu arada oylama yaparken isimler bende kalacak. İsimleri yayında vermeyeceğim. Sadece evetleri, hayırları toplayacağım. Hangisi fazlaysa devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Evet, yarın özgür saatlerde buluşabilmek umuduyla. Aynı saatte ben yine mikrofon başında olacağım. Sizlerin de radyosu açık olsun lütfen. Vallahi teşekkürler ablacığım, keyifli sohbetin için. İyi akşamlar, hoşçakal, öpüyorum demiş Esin. Ben de seni çok öpüyorum. Sesine, yüreğine sağlık ablacığım. Sana ve bizlere güzel bir akşam diliyorum demiş sevgili Zuhal. Zuhal'cığım çok teşekkür ediyorum. Evi havaya uçurma da abla. Tamam. Arda yok ya. Ben bir de korkak bir kadınım, merak etme. Bugün sessiz dinlemedeydim abla. Nefesine, yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Ardacığım. İyi ki varsın. İyi ki bizlerle birlikteydin. Yarın yine yeniden görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Koalisyon hükümetinde uzlaşma krizi. Avusturya'da 3 partili koalisyon hükümeti, siyasi krizler ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle önemli reformlarda ilerleme sağlayamıyor. Sonbaharda hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda yasa ve reform tasarısı hala beklemede. Zorunlu askerlik, sağlık, sosyal yardım ve adalet alanındaki düzenlemeler için koalisyon ortaklarının uzlaşması gerekiyor. Türkiye'den Viyana'ya 8 ayda 112 bin ziyaretçi geldi. Viyana'daki konaklama tesislerinde yılın ilk 8 ayında Türkiye'den gelen ziyaretçi için 112 binden fazla varış kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı ise 295 bini aştı. SPÖ lideri Babler görevi bırakıyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Andreas Babler görevlerinden aşamalı olarak çekileceğini açıkladı. Babler, parti içindeki tartışmaların ardından yıl sonuna kadar Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ardından görevlerini devredecek. Parti liderliğine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Trafikte akıllı radar dönemi başladı. Avrupa'da yeni nesil trafik kameraları yaygınlaşıyor. Bu sistemler hız ihlalinin yanı sıra direksiyon başında telefon kullanımı ve emniyet kemeri takılmamasını da tespit edebiliyor. Avusturya'da da kullanılması gündemde olan sistemlerle trafik denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavurucu yazın acı bilançosu. Avusturya'da geride kalan yaz ölçüm tarihinin en sıcak yazı olurken aşırı sıcaklar yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtı. Termometrelerin 41 dereceyi aştığı ülkede çevre örgütleri hükümete acil önlem çağrısı yaptı. Kentlerde yeşil alanların arttırılması ve sıcak hava dalgalarına karşı 1 milyar euroluk acil durum fonu oluşturulması talep edildi. Isınma faturaları endişelendiriyor. Avusturya'da kış yaklaşırken artan ısınma maliyetleri vatandaşları endişelendiriyor. Kalorifer yakıtı ve odun paleti gibi ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar soğuk hava ve enerji piyasasındaki gelişmelerin faturaları daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bregenz'de Filistin dayanışma yürüyüşü. Avusturya'nın Bregenz kentinde Filistin halkı ile dayanışma amacıyla hafta sonu gösteri düzenlenecek. Cumartesi günü saat 15'te tren istasyonu meydanında başlayacak gösteride Gazze'deki insani krize ve sivil ölümlerine dikkat çekilmesi planlanıyor. Ringstrasse de yeniden tasarlanıyor. Viyana'nın simge caddesi Ringstrasse, ulaşım düzenini değiştirecek kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Proje kapsamında bazı yan yollar araç trafiğine büyük ölçüde kapatılarak bisiklet yollarına dönüştürülecek. Yaya ve bisiklet yolları da birbirinden ayrılacak. Çalışmaların 2030'a kadar etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Doktor muayenesine ek ücret önerisi tartışılıyor. Avusturya'da sigortalı hastalardan doktor muayenelerinde ek ücret alınması önerisi tartışılıyor. Sosyal Sigorta Kurumu ÖGK temsilcilerinin önerileri arasında özel doktor ücretleri için yapılan geri ödemelerin kaldırılması da bulunuyor. Sağlık Bakanı Corinna ve çalışan temsilcileri önerilere karşı çıkıyor. Henüz kabul edilmiş bir yasa ya da başlamış bir uygulama yok. Viyana'da apartman yangını. Viyana'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi binadan tahliye ederken balkonda mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren yağmur ve soğuk geliyor. Avusturya'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu değişiyor. Batı ve güneyde başlayacak yağmurun gün içinde kuzey ve doğuya da yayılması bekleniyor. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dağlık bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Viyana'daki 86 yaşındaki adama gasp saldırısı. Viyana'nın Favoriten bölgesinde 86 yaşındaki bir adam evinin kapısında saldırıya uğrayarak gasp edildi. Kimliği belirsiz saldırgan yaşlı adamın başına vurarak cüzdanını ve kolyesini aldı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Araç muayenesine yeni düzenleme geliyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yeni araçların ilk muayenesi 4 yıl sonra yapılacak. Sonraki kontroller 2 yılda bir, araç belirli bir yaşa ulaştığında ise her yıl gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyor. Aşağı Avusturya'da motosiklet kazası. Aşağı Avusturya'da 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın sürüş hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 10 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım İtalya'ya mağlup oldu. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı. Milli takımın gruptaki kötü gidişatı sürüyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esnedisi. Viyana FM. Gurbette.

Gel dönelim eve. Çok güzel bir çalışmaydı. Biz de evimizdeyiz. Döndük evimize yine bu akşam da. Her akşam olduğu gibi evimizde Viyana FM'de sizlerle birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki de varsınız. Sağ olun, var olun. Her daim de var olun inşallah. Efendim, Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Mela Bedel'le başlattık programı. Sıla Şahin, Samet kardeşlerle devam ettireceğiz. Sizlerin o güzel istek ve mesajları her akşam olduğu gibi ekranıma düşsün istiyorum. Ben de o güzel mesajlarınızı okuyayım. İstek şarkılarınızı da büyük bir keyifle yayınlayayım. Bunun için bana WhatsApp üzerinden ulaşmanız yeterli. Artı 43 660 130 19 79 660 130 19 79'dan ulaşabilirsiniz. Avusturya'dan Viyana'dan önemli gelişmeler, Türkiye'den, Avrupa'dan, dünyadan önemli gelişmeleri de ara ara sizlere özet şekliyle sunacağım yine bu akşamda. Ama önce yine güzel bir şarkıyla devam edelim.

0: Biyometan.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Selamünaleyküm güzel insan. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Yusuf Türel 10. Viyana'dan. Çok teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyi misiniz diyor. Her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz valla. Sizleri de görüyoruz böyle programda güzel mesajlarınızla. Daha mutlu oluyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Kimler dinliyorsa bütün kardeşlerime, dostlara güzel bir akşam diliyorum. Burdur Gölhisar'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız, eksik olmayın, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkürler. Burdur'da memlekete geldin herhalde abi. İyi maşallah. Gölhisar'a selam ve sevgiler bizden de. Güzel şarkılar sizler için de gelecek tüm Türel ailesine de. İyi akşamlar Akif kardeşim, bizim yardır hazırlansın, gelmek üzereyim. Bugün kızdırmasın beni, sol kale direğinin yanından ayrılma. Abi bu ne ya, bu haftada kaça çıkardınız bu maçı? Bu birinci sorum. İkinci sorum, bu adam artık direk gibi orada beklemekten, ona böyle hani çarptırılıp gol atılması konusundan ne zaman kurtulacak? Ben bunu merak ediyorum. Bir de bunu hani siz böyle bir ithamda bulunuyorsunuz ama ne zaman kendisi de kabul edecek? Çünkü ona da sorulsa o da başka bir şey söylüyor abi. Yani biz şaşırdık açıkçası, hani hanginiz doğru söylüyorsunuz? Ortada var abi, bir sıkıntı var. Şimdi ya Murat Erdatlı'nın dediği doğru, diyor ki ben siz yapamıyorlar diyor. Ben de gollerimi atıyorum diyor. Bu iftira diyor bunlar diyor. Ama şimdi sana da baksak sen de diyorsun ki yani Murat'ın top oynadı falan yok diyor. Yardır Murat diyor, orada bekliyor diyor. Kenarda diyor sohbet ediyor diyor. Tam diyor biz de diyor hani gol atacağız filan. Bilardo oynarmış gibi topu diyor ona çarptırıp oradan kaleye gönderip gol atıyoruz diyor. Ha Murat bu işe yarıyor diyorsun sen. Benim anladığım. Tartışmalı bir konu. Maçı yakından izleyenlerden bu konuda yorumlar bekliyorum. Evet Murat abi, bak Gürcan abi geliyor, ona göre hemen hazırlığını yap abi, kapıya çıkıyorsun bak. Birazdan sen de adamı bekletmeyelim. Mikrofonların kralı Akif Özcan gelmiş, hoş gelmiş. Kalbi selam ve sevgiler gönderiyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum Kemal Seyyahi. Eyvallah Kemal abi, sağ ol. Umarım iyisindir, güzel bir akşam diliyorum ve sıradaki şarkıları sana da tebriklerine de armağan olarak göndereceğim tabii. Murat Erdatlı tabii durur mu abi, o da dinliyor tabii bir yandan. Bir yandan da bize sesli mesaj gönderiyor. Tabii Gürcan abinin mesajını duydu. O yüzden dedi ki ben sessiz kalamam dedi ve hemen o da mesajını gönderdi. Şimdi sesli mesaj geldi Murat Erdatlı'dan. O yüzden önce onu bir dinletelim, sonra sıradaki şarkımıza devam edeceğiz. Bakalım Murat Erdatlı Gürcan Önkür'e neler söylüyor.
2: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm.
1: Eyvallah.
2: Herkese selamlar, sevgiler.
1: Hoş geldin.
2: Hepinizi seviyorum, seni ayrı seviyorum.
1: Eyvallah.
2: Direkt demişken direğe yani... Direk olmak da bir başarı. Hiçbir şey olmamaktan iyidir yani.
1: Vay çok iyi. Bak burada da ince bir mesaj olabilir. Bak direk olmak da iyi. En azından hiçbir şey olmamaktan iyidir. Yani burada ne var? Şunu da demek istiyor. Hani ulan diyor en azından ben direğim. Peki siz nesiniz diyor. Hiçbir şeysiniz. Benim direk olduğum yerde sizden hiçbir cacık olmaz gibi. Gürcan abi kavgada söylenmez. Kavgada söyleyen Murat Erdatlı çok fena konuşmuş. Çok.
2: Müdürüm hiçbir maçtan da eksik koymuyorlar. Ya. Gördüğün gibi. Yani evet. Bunun direğine neyine siz karar verin. Kim direk neyin nesi.
1: Çok iyi.
2: Atıyorum golleri, ondan sonra ağlıyor. Suratı düşüyor.
1: Bak.
2: Bir ara baktım dudaklarının kenarı ta çengesine kadar inmişmiş.
1: Ne diyorsun ya? Ya Murat abi ben sana söyleyeyim, çok tehlikeli sözler kullandın. Gürcan Önkür şu an cevap hakkı doğdu. Bakalım neler söyleyecek abi, merak ediyorum. Sen bana inan diyor Gürcan abi. Aynen diyor, en fazla 50 santim ayrılabilir. 90 dakika dursun ne var yani diyor. Çok eğleniyorum sizin bu muhabbetinize. Neyse güzel bir maç diliyorum abi. Bak Gürcan abi geliyormuş, hemen kapıya çık abi, bekletme lütfen. Oradaki herkese de çok selamlar. Güzel bir maç olsun inşallah. Sevgili Bediye de geldi. Bir emojisini göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Arzu Hanım Salzburg'dan iyi akşamlar. Buradayız diyor. Yine çok eğlenceli bir yayın. Özge Şafak'tan kaç gel çalarsanız sevinirim Akif Bey. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok teşekkürler. Önce Blok 3, sonra Özge Şafak. Ardından daha neler var neler. Siz de mesaj ve isteklerinizi Viyana FM Akif Özcan'a gönderebilirsiniz. +43 660 130 19 79'da. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Eskiler yeniler ama daima yeniler burada. Biyometan.

0: Biyomed.
1: Akif Özcan.
2: Çok sevdiğim bir şarkıydı. Hemen istenince ben de hemencik çalayım dedim. Umarım keyif aldınız. Şimdi yine çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Elini ver. Ebru Yaşar Amo 988 yorumuyla gelecek efendim. Viyana FM'de Akif Özcan'la güzel ve keyifli bir akşam yaşamaya devam ediyoruz. Çarşamba akşamında haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. 32 şubesiyle Etsan Süpermarketler. Zengin ürün yelpazesiyle, uygun fiyatlarıyla, bol çeşidiyle hizmetinizde efendim. Size en yakın Etsan'a sizleri bekliyoruz. Aradığınız her şeyi, eviniz, iş yeriniz için tüm market ihtiyaçlarınızı Etsan'da giderebilirsiniz. Tabii Etsan'a gitmişken Pindrinks almayı da unutmuyorsunuz. Pindrinks, Etsan başta olmak üzere Avusturya'da tüm seçkin marketlerde ve tabii Pindrinks.at'de, Pindrinks.at üzerinden de online siparişlerinizi verebilirsiniz. Etsan'ı da yine Etsan.at Instagram adresinden ve web sitesinden de takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Adam emekliliğin tadını çıkarıyor bu sene. Emekli oldu diyor. Vay helal. Selamlar gönderelim efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Gölhisar'a Yusuf abiye ve Zeynep ablaya da selamlar diye göndermiş Gürcan abi. Emekliliğin tadını çıkartıyor demiş. Bu sene emekli oldu. Abi adamın hakkı. Emekli olan onun tadını çıkartacak yani. Allah tadını da çıkartmayı nasip etsin. İnşallah ağız tadıyla. Sevgi ve selamlar Gölhisar'a.

0: Burak King ve Öykü Gürman Biz Sana isimli bu güzel çalışmalarıyla radyonuzda oldular. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ben 4 aydan beri emekliyim, buradayım. Memleketimizin biraz tadını çıkartalım artık, selamlar diyor. Abi hak etmişsin. Emekli olmuşsun, aldık haberini. Bence tadını çıkart, maşallah diyelim. Tüm aileye selamlar, sevgiler. Tekrar emekliniz de hayırlı uğurlu olsun. Yusuf Türel'e selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım bir kez daha. Gölhisar'a. Eyvallah. Evet, artı 43-660-130-1979'dan bekleniyorsunuz. Ezgi Hanım'a selamlar. 20. Viyana'dan dinliyoruz. Ah be Manolya, Burak Bulut'tan çalarsanız sevinirim. Akif Bey iyi yayınlar demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Bir mesaj daha okuyayım. Sevgili Tarık, abi İstanbul'dan sevgiler. Ben de sizleri dinliyorum demiş. Esenler'den canım benim, sağ ol. Ayaz Erdoğan, ben değildim şarkısını istiyorum demiş. Canım arkadaşım Ahmet için gelsin. Bu şarkıyı çok seviyoruz. Arabada bazen açıp dinliyoruz demiş. Canım benim, çok güzeldir Ayaz Erdoğan'ın da şarkıları. Birazdan da sizin isteğinize yer vereceğiz. Ama önce Rayman gelecek, Gözlerin Mi Kör. Ardından Burak Bulut, Ah Be Manolya isteği. Sonra Ayaz Erdoğan isteği. Sonrasında hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle programımız tabii ki devam edecek. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de hafta içi her akşam sizinle olmayı sürdüreceğiz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Hadi gelsin şarkımız.
1: Viyana FM.

0: Akif Özcan.
1: Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Burak Bulut ve Ayaz Erdoğan istekleri vardı, onları gönderdik. Şimdi yine güzel bir çalışmayla Aysel Yakupoğlu ile devam edeceğiz. Şöyle gündeme de bir bakalım sevgili dinleyiciler, ne var ne yok. Sizleri biraz kısa kısa bilgilendireyim istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner 6 Ekim'de Ankara'da bir araya geldi. İki ülkenin heyetleri terör ve organize suçlarla mücadele konusunda ortak adımları değerlendirdi. Görüşmede düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı süreçleri de ele alınmış. Terör şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımının ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde de durulmuş. Uyuşturucu ticareti ve kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran suç örgütleriyle mücadelede de adımlar atılması gündemdeymiş. Avusturya tarafı sahte polis dolandırıcılığına karşı yürütülen soruşturmalarda Türk polisiyle işbirliğinin önemli sonuçlar sağladığını vurgulamış. Güzel, böyle işbirlikleri önemli ülkeler arasında. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bir başka haber, Avusturya'da ısınma faturalarında eyaletler arasında fiyat farkı var haberimiz var. Merkezi bölgesel ısıtma sistemi fiyatlarındaki farklılıklar ve anlaşılması güç faturalar tartışılıyormuş efendim. Ulusal Rekabet Kurumu'nun 6 Ekim'de yayınladığı rapora göre ülkede yaklaşık her 3 haneden biri bu durumdan şikayetçi. Ancak sisteme bağlanan tüketicilerin başka bir sağlayıcıya geçmesi çoğu zaman mümkün olmuyormuş. Rekabet Kurumu eyaletler arası fiyat farkında kullanılan yakıt, şebeke yapısı ve yerel maliyetlerin etkili olduğunu belirtiyor. Tüketicilerin korunması için daha anlaşılır faturalar, şeffaf fiyatlandırma, ülke genelinde ortak kurallar ve bağımsız bir uyuşmazlık çözüm merkezi kurulması da isteniyormuş efendim. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve viyanafm.com'da sizleri bekliyor. Bu arada işletmelere buradan seslenelim. Viyana FM'de siz de reklamlarınızı yayınlatabilirsiniz. Viyana FM Instagram sayfamızda ve web sitemizde firmanızın tanıtımını yaptırabilirsiniz. Sponsor olabilirsiniz, reklam verebilirsiniz, banner reklamlar verebilirsiniz. Yazılı, videolu, görselli, sesli tüm reklamlarınızı Viyana FM çatısı altında hem radyomuzda hem web sitemizde hem sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Bu konuda bilgi almak için de yine Viyana FM Instagram adresimizden bize yazabilirsiniz ya da WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Aysel Yakupoğlu Diken şarkısının remixiyle şimdi radyonuzda.
0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

0: Latife Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Dodo ve Esin Kaya Sen Benim Olsana radyonuzda oldu. Artık ilk saati noktalayacağız. Özcan Demir Derdimin Dermanı isimli şarkısıyla bizimle olacak. Kapanış şarkısı olarak bu saatte ve birazdan da yeni saatimizde yine harika şarkıları arka arkaya size ulaştırmaya devam edeceğim. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleri. Artı 43 660 130 1979'dan bekliyoruz. Melisa Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Pınar Soykan'dan Sakla şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek. Önce Özcan Demir Derdimin Dermanı'yla devam edecek programımız. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla kaliteli müziğin adresi Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar.
0: Akif Özcan.

0: Çalış veri Pınar Soykan, Uğur Balcı düzenlemesi Sakla Şarkısı'nın Speed Up versiyonuyla radyonuzdaydı. Şimdi İdo Tatlıses Yıkılmayız Öyle şarkısıyla Viyana FM'de sizinle olacak. Buradan selamlar gönderelim. Kime? Elçin Hanım'a. İyi akşamlar, buradayız diyor Bursa'dan sevgiler Akif Bey. İyi programlar, çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Harikasınız. Ama ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim. Veletten Değmesin Nazar mümkün mü demiş. İyi yayınlar. Olmaz mı?
1: Gözlerim gözlerinde aşkı görmüyor. Kalbimden sana hiçbir yol gitmiyor.

Aman da aman. Velet ve Değmesin Nazar kulaklarınızda oldu. Şimdi Özcan Deniz ve Derin Duygular şarkısıyla devam edeceğiz. Sevgili Bedia, hayırlı akşamlar müdürüm, hayırlı yayınlar, nasılsın diyor. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim sevgili Bedia, umarım sen de iyisindir. Kulağım sende diyor, anca yazabildim. Fark ettim, bir emoji attın sadece. O sıra herhalde tam müsait değildin ama dinlediğini hissettirdin, sağ ol. İki gündür rahatsızdım diyor. Aman ayaklanınca ben durur muyum? Yapılacaklar vardı, onları yaptım. Yayın bitsin de daha diyor ders çalışacağım. Öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sevgili Bedia. Şifalar diliyorum. Ama sen tabii iki günde hemen birazcık kendini toplayınca durmadın. Yapılacakları hallettin. Şimdi yayını da dinliyorsun. Yayından sonra bir de ders çalışacaksın. Vallahi harikasın. Allah nazarlardan korusun. Az önce Velet'ten Değmesin Nazar çalmıştık. Sana da gelsin o güzel şarkı. O da demiş ki sana ve dinleyen herkese de mutlu, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Bedia'ya. Bir kez daha sevgiler, bütün güzel şarkıları ona, ailesine, sevdiklerine, sevenlerine armağan olarak gönderelim. Tuğba Hanım, iyi akşamlar Salzburg'dan sevgiler Akif Bey. Pau'dan Kehanet şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkürler. Diğer Pala Sevmedik Öyle mi şarkısında sevgili Tufan istemişti. İzmir'e selamlarımızı gönderelim. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri de o güzel istek ve mesajlarla programımıza bekliyoruz efendim. Çarşamba akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'a en güzel şarkılarla devam ediyor. Ara ara gündemden önemli haberlerin özetlerini de paylaşıyoruz ve güzel şarkılar eşliğinde mesajlarınızı da okuyoruz. Edsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla sırada Özcan Deniz var. Derin Duygular Yasin Keleş Remix'iyle.

Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş, Unutamadım Adını. Çok güzel bir akustik performans. Hep birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Bir yandan sevgili Turgay Aydın'la konuşuyorum. Onu da sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Pazar akşamları inşallah sizlerle buluşacak. Turgay Aydın'la Kokteyl. Onun teknik çalışmaları var. Bir yandan onunla görüşmeler yapıyorum. Fatih Mercantaş'ı biliyorsunuz. Aramıza en son katılan değerli arkadaşımız. Pazartesi, çarşamba, cuma sizlerle buluşuyor. Pazar akşamlarında da sevgili Turgay Aydın. Çok

0: Viyana Evden.
1: Akif Özcan.
2: Pinhani ve Hele Bir Gel radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımıza devam ediyoruz. En güzel çalışmalarla, hem sizlerden gelenler hem de benim seçtiklerimle ilerliyoruz. Bu güzel çarşamba akşamında. Özge Hanım, iyi akşamlar. Ben de buradayım Akif Bey, iyi programlar. Sevda Sokakları daha iki duraklardan çalarsanız sevinirim demiş. Çok da severim bu şarkıyı. İyi ki de istediniz. Hep beraber dinlemiş olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Veli Bey, iyi akşamlar. Graz'dan sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Can Bonomo, Demet Evgar, Rüyamda Buluttum şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM ailemize armağan olsun. İyi akşamlar diliyorum demiş. Harikasınız. Çok güzel seçimler bunlar. Arka arkaya dinleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Viyomerfa. Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Son yarım saatlik dilimede giriş yaptık. Can Bonomo ve Demet Evgar, Rüyamda Buluttum kulaklarınızdaydı. Şimdi Bulutsuzluk Özlemi ve Yaşamaya Mecbursun'a programımız devam edecek. Mert Bey, iyi akşamlar, buradayım diyor. Eşim Aslı ile beraber sizi dinliyoruz. Mavi Gri'den Dünyanın En Güzel Kızı şarkısını eşim için istiyorum demiş. Ne kadar güzel, harika bir jest. Mert Bey ve eşine de selamlar gönderelim. Az sonra istediğiniz şarkı gelecek. Bulutsuzluk Özlemi, Yaşamaya Mecbursun hemen ardından Mavi Gri'den Dünyanın En Güzel Kızı gelecek. Az sonra. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Viyomerfa.

0: Yan FM.
1: Yaşamaya mecbursun. Öyle. Son nefesimize kadar devam. Bulutsuzluk özleminden dinledik. Şimdi Mavi Gri dünyanın en güzel kızı istenmişti. Hemen gönderelim. Bu arada Emine Hanım da bizimle. Emine Erdat'tı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Akif'e, iyi yayınlar. Rica etsem Sezen Aksu'dan Belalım çalabilir misiniz diyor. İyi akşamlar diyorum Emine Hanımcığım. Belalınız maçta herhalde. Biz de evde. Güzel. Güzel bir akşam diliyoruz. Belalım bugünün kapanışı olarak gelecek. Emine Hanım. Selam ve sevgilerimle güzel bir akşam diliyorum. Mavi Gri ile devam ediyoruz Viyana FM'de. Gerçek

Çok severim bu şarkıyı. Fatma Turgut'un live performansıyla nefis canlı canlı o güzel lezzeti şimdi bir kez daha hissedeceğiz. Şimdi Emin Erdat diyor ki, o diyor sadece benim değil ki sizin de belalınız diyor. Tüm radyodakiler çekiyor ondan demiş. Ah yengecim ah. Hay şimdi ya yok estağfurullah filan demeyi çok isterdim ama diyemiyorum. Diyemiyorum yani tatlı bela adam. E bir de diyor her akşam sizi diyor farklı sevdiğini söylüyor. Evet hiç sormayın yani benim kapanıştaki sözümü de çaldı bir de bana söylüyor bunu yani. Ha, ne derlerdi öyle bir şey vardı. Tereciye tere satmak gibi. Neyse ki bana kullanıyor yani. Bir şey diyemiyorum. Bana kullanıyor en azından. Başka yerlerde de kullanıyorsa bana söyle şikayet edin. Telif hakları bende biliyorsunuz o sözün. Yıllardır program kapanışımı hep öyle yaparım. Ne zamandan beri? Cevabı sizden bekliyorum. Sizce ne zamandan beri? Yıl olarak sormuyorum. Ne oldu da ben bu sözle programımı kapatmaya başladım? Cevaplarınız varsa son bölümde bekliyorum. Hata. Bu şarkı tam benlik diyor Emin Erdatlı. Allah'tan adam maçta bak. Bak söylerler yenge hanım. Sonra Murat Erdatlı var ya ama maç sonrası var ya. Oo, evde neler söyler neler sana bak ben söyleyeyim. Ha benden laf çıkmaz. Ama birileri iletir. Emin Erdatlı Akif Özcan'a bağlandı işte mesaj gönderdi falan işte yok belalım belalım yok bu şarkı benlik sen de benim hatalarımdan birisin filan. Bilemem yani. Yardır Murat delirmesin sonra. Neyse benden sır çıkmaz. Konuştuk bitti. Nokta. Böyle bir şey hiç yaşanmadı. Ya çok güzel bir şarkı valla. Şarkı olarak çok seviyorum. Yani söz itibariyle beni hiç ilgilendirmiyor. Çok şükür. Ama şarkı olarak gerçekten çok severim. Hadi açalım sesi açabildiğimiz kadar. Viyana FM'de Akif Özcan, Edsan Süpermarketler ve Pink Rings katkılarıyla devam ediyor. Yardır Murat. Yardır Murat şu an sahada yardırmaya devam ediyor. İyi akşamlar efendim hepinize. Edsan Süpermarketler ve Pinderings'le devam.

Harika ya. Vallahi çok seviyorum bu şarkıyı. Fatma Turgut da canlı performansta nefis yorumlamış. Bu akşamın en güzel şarkısı seçelim mi bu şarkıyı? Ama yok, kapanışta Belalım Var Sezen Aksu'dan. 1'e onu koyarız, 2'ye de bunu koyalım ama.

0: Zrobione w...
1: Sen en güzel duyguların katilisin. Çok güzel bir çalışmaydı, Fatma Turgut'tan dinledik efendim. Şimdi Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Kayboldum Masalında ile Viyana FM'de Akif Özcan devam edecek. Bu arada doğru yanıtlar gelmiş. Ezgi Hanım, tebrik ederim. Demiş ki, eşinizi ya tanıdığınız ya evlendiğiniz zamandan beri söylüyor olabilirsiniz demiş. Kesinlikle. Emin Erdatlı zaten söylemiş, sağ olsun. Tabii ki güzel eşinizi tanıdınız ve o zamandan bu yana o sözü söylüyorsunuz demiş. Çok teşekkürler. Eşinizi tanıdınız, ondan dolayı onu söylediniz sanırım diye gelen bir mesajımız daha. Çok teşekkür ederiz Asiye Hanım'a da, sağ olsunlar. Zeynep Hanım, iyi akşamlar. Buradayız Akif Bey. O da sağ olsun yine evlendiğinizden beri herhalde bunu söylüyor olabilirsiniz demiş. Evet, evlenmeden önce de yani tanıdığımdan beri öyle bir gün programı o şekilde kapatmıştım. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum diye. O günden beri de devam ediyoruz. Allah devam ettirsin.
2: Kapanına kıstırıldım aşkın. Çek sapınınla vur dedi.
0: Akif Özcan.

0: Lionel'da.
1: Harika bir çalışmaydı yine. Aleyna Tilki ve Mabel Matiz'in muhteşem düeti bence. Kayboldum masalında radyonuzda oldu. Akif Özcan'lısınız. Artık veda edeceğiz. Bir şarkı daha dinleyelim kapanışta. Emine Erdatlı'ya sözümüz var. Sezen Aksu ile güzel bir kapanış yapacağız. Belalım diyeceğiz az sonra. Ama önce, vedadan önce yine çok güzel bir çalışmamız var sevgili dinleyiciler. Bu şarkıyı da çok severim. Bedo ve Tekir düeti gelecek. Benden Uzak Dur, Viyana FM'de sizinle olacak. Sonra da vedamızı edip bu akşamı noktalayacağız.
0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM.

0: Enfes. Muhteşem. Çok sevdiğim böyle yüreğe işleyen güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bedo ve Tekir Benden Uzak Dur. Harika bir versiyonla kulaklarınızda oldu. Bu akşamı bitireceğiz. Edsan Süpermarketlere ve Pindrings'e katkıları için çok çok teşekkürler. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bir gün gelir de unuturmuş insan. En sevdiği hatıraları bile. Seni unutmak zorunda kalırsam çıldırırım herhalde. Bilmem ki nasıl anlatsam sana, nasıl söylesem içimdeki bu yangını. Ben seninle yeniden doğdum, seninle buldum kaybolan yarınlarını. Şimdi gittiğin yerlerden bir ses var. Hangi şehirdeysen söyle, oraya geleyim. Yanımda kal, gitme, ne olur. Sen benim hem sevincim hem belamsın. Bazen bir insanı sevmek, onun getireceği bütün fırtınalara gözü kapalı razı olmaktır. Ne kaçabilirsin ondan, ne de tamamen sarılabilirsin. Kaderin tam ortasında duran, hem en büyük yarandır, hem de en tatlı dermanın. Şimdi gecenin bu saatinde, adı kalbinde bir mühür gibi kalanlara gelsin. Belalımla gidiyoruz. Emin Erdatlı'ya, tüm Sezen Aksu sevenlerine gelsin. Yarın akşam yeniden görüşünceye dek. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Uçurum gözlerine baktım sensin.
1: Akif Özcan.

0: Biyonefem. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Koalisyon hükümetinde uzlaşma krizi. Avusturya'da 3 partili koalisyon hükümeti, siyasi krizler ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle önemli reformlarda ilerleme sağlayamıyor. Sonbaharda hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda yasa ve reform tasarısı hala beklemede. Zorunlu askerlik, sağlık, sosyal yardım ve adalet alanındaki düzenlemeler için koalisyon ortaklarının uzlaşması gerekiyor. Türkiye'den Viyana'ya 8 ayda 112 bin ziyaretçi geldi. Viyana'daki konaklama tesislerinde yılın ilk 8 ayında Türkiye'den gelen ziyaretçi için 112 binden fazla varış kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Türkiye'den gelen ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı ise 295 bini aştı. SPÖ lideri Babler görevi bırakıyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Andreas Babler görevlerinden aşamalı olarak çekileceğini açıkladı. Babler, parti içindeki tartışmaların ardından yıl sonuna kadar Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek.

0: yürütecek. Ardından görevlerini devredecek. Parti liderliğine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Trafikte akıllı radar dönemi başladı. Avrupa'da yeni nesil trafik kameraları yaygınlaşıyor. Bu sistemler hız ihlalinin yanı sıra direksiyon başında telefon kullanımı ve emniyet kemeri takılmamasını da tespit edebiliyor. Avusturya'da da kullanılması gündemde olan sistemlerle trafik denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavurucu yazın acı bilançosu. Avusturya'da geride kalan yaz, ölçüm tarihinin en sıcak yazı olurken aşırı sıcaklar yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtı. Termometrelerin 41 dereceyi aştığı ülkede çevre örgütleri hükümete acil önlem çağrısı yaptı. Kentlerde yeşil alanların arttırılması ve sıcak hava dalgalarına karşı 1 milyar euroluk acil durum fonu oluşturulması talep edildi. Isınma faturaları endişelendiriyor. Avusturya'da kış yaklaşırken artan ısınma maliyetleri vatandaşları endişelendiriyor. Kalorifer yakıtı ve odun paleti gibi ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar soğuk hava ve enerji piyasasındaki gelişmelerin faturaları daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bregenz'de Filistin dayanışma yürüyüşü. Avusturya'nın Bregenz kentinde Filistin halkı ile dayanışma amacıyla hafta sonu gösteri düzenlenecek. Cumartesi günü saat 15'te tren istasyonu meydanında başlayacak gösteride Gazze'deki insani krize ve sivil ölümlerine dikkat çekilmesi planlanıyor. Ringstrasse de yeniden tasarlanıyor. Viyana'nın simge caddesi Ringstrasse, ulaşım düzenini değiştirecek kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Proje kapsamında bazı yan yollar araç trafiğine büyük ölçüde kapatılarak bisiklet yollarına dönüştürülecek. Yaya ve bisiklet yolları da birbirinden ayrılacak. Çalışmaların 2030'a kadar etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Doktor muayenesine ek ücret önerisi tartışılıyor. Avusturya'da sigortalı hastalardan doktor muayenelerinde ek ücret alınması önerisi tartışılıyor. Sosyal Sigorta Kurumu ÖGK temsilcilerinin önerileri arasında özel doktor ücretleri için yapılan geri ödemelerin kaldırılması da bulunuyor. Sağlık Bakanı Corinna ve çalışan temsilcileri önerilere karşı çıkıyor. Henüz kabul edilmiş bir yasa ya da başlamış bir uygulama yok. Viyana'da apartman yangını. Viyana'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi binadan tahliye ederken balkonda mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren yağmur ve soğuk geliyor. Avusturya'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu değişiyor. Batı ve güneyde başlayacak yağmurun gün içinde kuzey ve doğuya da yayılması bekleniyor. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dağlık bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Viyana'daki 86 yaşındaki adama gasp saldırısı. Viyana'nın Favoriten bölgesinde 86 yaşındaki bir adam evinin kapısında saldırıya uğrayarak gasp edildi. Kimliği belirsiz saldırgan yaşlı adamın başına vurarak cüzdanını ve kolyesini aldı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Araç muayenesine yeni düzenleme geliyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre yeni araçların ilk muayenesi 4 yıl sonra yapılacak. Sonraki kontroller 2 yılda bir, araç belirli bir yaşa ulaştığında ise her yıl gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyor. Aşağı Avusturya'da motosiklet kazası. Aşağı Avusturya'da 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın sürüş hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 10 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım İtalya'ya mağlup oldu. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki 4. maçından da puansız ayrıldı. Milli takımın gruptaki kötü gidişatı sürüyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Gurbette Sıla Esintisi Viyana FM.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12, özür dilerim 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Bu akşam günün sorusu yok. Sizlerin gönlünden geçenler beni program içerisinde nereye götürürse, programı o doğrultuda ilerletmek istiyorum. Efendim artık 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir eserle programın startını vermek istiyorum. Ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Suğra İskenderli bizlerle birlikte olacak. Vurgun diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hadi gelin bugün şöyle bir şey yapalım. Bunu yaşamayanımız yoktur herhalde. Yani bir konuda bize yasak konduğunda o şey bize daha cezbedici geliyor. Bunun sebebini merak ediyorum ben. Yani bunun tek bir nedeni mi var, yoksa herkeste farklı farklı geçerli bir sebebi olabilir mi? Bunu konuşalım. Yasakların bize normal zamandakinden daha cazip gelmesinin sebebi sizce nedir? Mesajlara, cevaplara geçmeden önce, madem soruyu yeni paylaştık sizlerle, mesajların, cevapların öncesinde bir güzel eser daha dinleyelim. Ardından buralardayız, haydi bakalım kim geliyor? Vefa Şerifova bizlerle birlikte olacak. Kim idi o diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Nurullah Bey Ankara'dan bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar efendim. Keyifle dinliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Başkent'e. Bizlerden saygı, sevgi ve selamlar olsun.

Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu şu anda bizlere kulak vermekte. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sizler de. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Bir yasağın bize cazip gelmesinin sebebi sizce ne olabilir? Bu akşam bunu konuşacağız sizlerle. Gelecek cevapları merakla bekliyorum. Bu arada yani ben gündelik hayatımda da bunu zaman zaman düşünürken buluyorum kendimi. Ama şöyle kendi aklıma, mantığıma yatacak bir cevap bulamadım. Bakalım bugün sizlerle birlikte bu işin içinden çıkabilecek miyiz? Ahmet Hatipoğlu bizlerle birlikte olacak. Bu aşkın girdabında diyelim ardından günün, gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Tabii ne dedik? Günün gecenin ilk şiiriyle sizlerle birlikteyiz dedik ama ben en azından bir güzel eser daha dinleyelim istedim. Sevgili Emine ablam, iyi geceler Mili, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Nurullah Bey, vallahi bilemedim demiş soruya cevap olarak. İşin hoşuma giden kısmı da burası zaten. İşi içinden çıkılmaz sorular sormaya çalışıp en azından kendi kitlemi, hani tüm insanlık için bunu yapmak mümkün değil ama en azından kendi kitlemi program içerisinde 2 saatliğine bir şeyleri düşünmeye teşvik etmeyi amaç etmiş durumdayım. Çünkü program harici yaşantıya baktığımızda A kişileri B kişilerine ya işte geldik gidiyoruz, 3 günlük dünya boş ver vesaire tarzı şeyler söylüyor. Doğrudur, bazı şeyler elbette ki boş verilmeli. Yani her şeyi de kafaya takmakla işin içinden çıkamazsın. Hayat çekilmez. Burası tamam ama her şeyi de boş vermek olmaz. Denge her zaman esastır. İşte ben o dengeyi biraz olsun tutturabilmek adına belki program içerisinde, belki programın sonrasında ya ne güzel söyledi, bak ne güzel konudan bahsetti, hiç olaya bu tarafından bakmıyoruz, bakamıyoruz dedirtme taraftarıyım. Onun için program içeriklerimi de ona göre seçmeye gayret ediyorum. Sizler de bu durumdan memnunsanız ne mutlu bize. Batuhan Kordel bizlerle birlikte olacak. Seni terk etmem gerek diyelim ardından. Candan Erçetin gelsin iki güzel eser ardından. Bu kez sahiden günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçilisan edersek aşk ola. Şiire geçmeden önce ikinci şiirimiz için bizleri dinlemekte olan dostlarımızdan küçük bir ricam var. Sizlerden akla mantığa sığan, şiir içerisinde kullanabileceğim dörder kelime rica ediyorum ikinci şiirimiz için. Malum doğaçlama okuyoruz. Şiirin içerisinde o kelimelere de yer vermeye gayret edelim. Seçtiğim dört tanesine bakalım ortaya neler çıkacak. Ara ara bunu yapıyoruz biliyorsunuz. Bilmeyenimiz kalmasın diye tekrarlamış olalım. Önce güzel bir şiir, ardından Dedüplüman ve Sıla geliyor. Haydi bakalım.

Yar gitti, ben tükendim. Ölüyordum aşkından. Farkındaydı sevdam, lakin acımadı işte. Mezarımı yar kazdı. Olmadık sözlerle çaldı kalbimi. Dilime acı bir bal çaldı. Sevda vardı işin ucunda. Küsmek, gücenmek de olmazdı. Sevenin kitabında, sevenin kitabında sorsan, ayrılık yazmazdı. Hüsran varmış bu aşkın sonunda. Bizden yana esecekmiş hasret rüzgarları. Kesmedi aklım, bilemedim. Aptal gönlüm, delice sevdanın içinden bir türlü çıkamadı. Bir türlü çıkamadı.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ardından sevgili Nurullah Bey'in mesajına kulak verdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada kendisi sağ olsun Aşkın Kırık Kanatları kitabımı da satın aldı. Umarım eline ulaşmıştır. Umarım keyifle okur. Bazen yayın evinden kaynaklı olarak kitapların okuyuculara ulaşma süresi uzayabiliyor. Yani şayet eline ulaşmadıysa yayın evine bir durumu sorabilirim. Onun da bilgisini verelim. Selamlarımızı göndermiş olalım. İkinci şiirimiz için ilk kelimeler de kendisinden geldi. Notumu aldım. Sizlerden dörder kelime bekliyorum. İkinci şiirimin içerisinde kullanabilmek adına bilginiz olsun. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor.

Ve güzel bir mesajı, güzel de bir cevabı var. Selam Gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, mutlu, huzurlu, keyifli, sağlıklı, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, evet, bazen yasak olan şey daha cazip gelebilir. Çünkü insan elinden alınan bir şeyi daha çok merak eder, ama bence asıl mesele yasak olması değil, onu isteme hakkının elinden alınmış olmasıdır. Yani evet, bir şeyleri merak edebilirsin, talep de edebilirsin. Ya şundan benim de olsa dersin, örnek veriyorum. Olmaması gerekiyorsa da bunu usulünce anlatman gerekir. Ama bunu ne kadar yapabiliyoruz, işte orası maalesef tartışılır. İnsan bazen bir şeyi gerçekten istediği için değil, neden yapamıyorum diye sorduğu için ona yönelir. Fakat her yasak cazibe yaratmaz. Gerçekten neden olduğunu bildiğimiz ve doğru bulduğumuz bir sınır bizi uzaklaştırabilir. Nedeni ise yasak bazı şeyleri büyütür, ama insanı asıl çeken yasaktan çok özgürlüğüne dokunulmasıdır sevgilerimle, demiş. Değil mi? Elde ettiğin bir şeye zaten hevesin kalmıyor abi, ama bir şeyi elde etmek için uğraşırken yok bu senin olamaz, yasak denip herhangi bir gerekçe sunulmaması işi cazip duruma getiren kısım. Aslında cazip de değil, ama en azından karşı taraf kendince haklı duruma düşüyor. Maalesef bunu yaşıyoruz. Efendim, Koray Avcı bizlerle birlikte olacak. Ümit Sayın ile birlikte Hicran diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız.

Efendim bu akşam için sizlere bize yasak olan şeyin daha cazip gelmesinin bir nedeni olabilir mi diye sorduk. Bence bunun bir nedeni yok. Birçok şeye kılıf uydurmayı sevdiğimiz gibi buna da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Yoksa yani o öyle dedi de o yüzden böyle oldu, şu şöyle söyledi de o yüzden böyle oldu falan, İşin bahanesi diye düşünen taraftayım. Mesele biraz irade meselesi. Şahsi iraden yerindeyse, biraz da aklın yerindeyse, oturup da sana yasak olan şeyi gözünde büyütüp onu daha çok istemek yerine onun sana neden yasaklandığıyla alakalı bir cevap bulmaya çalışabilirsin. Bulamayabilirsin ama bulamıyorsak da genelde yine bizim tesellilerimizden bir tanesi şey, hani deriz ya, her şerde bir hayır vardır, ya da efendime söyleyeyim, öyle söylüyorsa vardır bir bildiği falan diye. Ama tabii her koşulda da bunu söylememek lazım, vardır bir bildiği diye. O bildiğini de öğrenmeye çalışmak lazım. Yani sen bunu söylüyorsun ama neden? Var mı bir nedenin? Bu çok önemli. Sevgili Murat abimiz de bizlere kulak veriyor. Gürcan abimizle birlikte güzel bir fotoğraf göndermişler. Ve belli ki yine maçtan falan dönüyorlar. Özellikle Gürcan abi eforun dibini sıyırmış. Selam kardeşim, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımızdır. Seren Sındık bizlerle birlikte olacak. Hasret rüzgarları diyelim ardından. Günün, gecenin ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın.
4: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: yakışır. Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

0: Bien FM.
1: Evet, ikinci saatimize girdik. Hatta bir 6-6,5 dakikada yedik. Zaman gerçekten çok hızlı. Belki de bize yasakları cazipleştiren tek kavram bu. Zamanın bu kadar hızlı olması ve bizim bunun farkında olmamız. Halbuki hazır bunun farkındayken zamanı daha iyi şeylerle, bize bir şeyler katacak şeylerle harcayabiliriz. Böyle de olmalı. Bunu da biliyoruz aslında. Bunu da kimse inkar etmiyor. Her ne kadar %100 uygulayan birileri olmasak da en azından inkar etmiyoruz. O da bir başlangıç. Ama hayatın kısa olması da işte yasakları cazip gibi görmemizin bahanesi. Ya işte geldik gidiyoruz, hayat 3 günlük, hadi şunu da yapalım. Şurada da kalmasın aklımız. Şu da içimizde kalmasın vesaire vesaire. Hatta bazen bunun hevesine öylesi kapılıyoruz ki ahirette bizi neyin beklediğini unutuyoruz. Hatta onu düşünmeyi bile unutuyoruz, ihmal ediyoruz. Umarım bu durum bir gün böyle olmaktan çıkar. En azından belirgin yasaklar bize cezbedici gelmeyi, güzel gelmeyi kendi kendine bırakır. Yani soğuruz o şeylerden. Tabii bunu ne kadar inanarak söylüyoruz, orası tartışılır. Çünkü hayatında kendi algoritması var ve bizim müdahale şansımız bence artık sıfır. Hani eskiden bazı kısımlara müdahale edebiliyorduk. Şimdi o kısımlara denk geldiğinde müdahale edebilme şansımız varken o topa girmiyoruz bile. İşin ucu bize değmesin diye, bize çamur sıçramasın diye. Çok garip ama bunu yaşıyoruz. Efendim, Fettah Can bizlerle birlikte olacak. Zaten yaz 3 aydı diyelim. Ardından Gözde Ançel ve Samet Aydın gelsin. Kalabalıklar diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

iki güzel eser bizlerle birlikteydi ve saatlerimiz 22.25 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şu anda Dubai'den sevgili Emel, Zinat ve Yusuf bizleri dinliyor. Kendilerine selamlarımızı göndermiş olalım sıradaki çalışmayla birlikte. Gülden ve Murat Güneş bizlerle birlikte olacak. İki yara bandı diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Zannediyorum bir ufak yayından düştük ama umarım geri gelmişizdir. Şu anda hiçbir sorun gözükmüyor. Zannedersem anlık bir şeydi.

Efendim yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru geliyoruz. Şiiri de unutmadım, az sonra gelecek. Ama öncesinde İrem Derici ve Onur bizlerle birlikte olsun. Güya diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: Bionefam.
1: Gidiyorum dedik, güzel bir çalışmaydı, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Tabii düşüşün üzerine gidiyorum deyince de sanki bir tekrar düşüp kalkmayı manifestlemişiz gibi oldu ama öyle bir şey değil. İnşallah tekrar düşmeden programı bitireceğiz bu akşam. Buna inanıyorum. Zaten vakit de artık çok çok azaldı. Efendim şiire geçeceğiz ama öncesinde Mert Kazır ve Buse Özdeh bizlerle birlikte olacak. Ardından bizlerle paylaşılan kelimeleri sizlere şöyle hızlı bir şekilde seslendireceğim. Abi niye konuşamadıysam? Şiiri okumadan hüzünlendim. Seslendireceğim, ardından bakalım ortaya neler çıkacak. Haydi bakalım, güzel bir eser, ardından buralardayız.

Evet, işte en sevdiğim kısım geldi. Hemen şöyle kelimeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten bir gönüldaşım. Bir de sağ olsun sevgili Nurullah Bey. Dörder kelime paylaştı bizlerle. Onlar şu şekilde. Gönüldaşım dedi ki: ay, yıldız, sessizlik ve özlem. Sevgili Nurullah Bey dedi ki: hayret, sevgi, hüzün ve özgürlük. Ve ben bu akşam için bu dört kelimeyi seçtim. Bakalım ortaya neler çıkacak? Haydi bakalım, güzel bir eser ardından Berdan Mardini'nin ölümsüz eserlerinden bir tanesiyle, lakin farklı bir yorumla devam ediyoruz. Eyvallah.

gönlüme alır seni, sessiz sedasız çeker giderim bu diyardan. Sen yeter ki, yeter ki sev beni. Yeter ki tut ellerimi. Gönlümden, gönlümden esirgeme sevgini. Sen de, sen de herkes gibi benden gitme sevgili. Hüzün olmuş gönül yazımı yazan kalemin mürekkebi. Sevmek, sevmek özgürlük denildi. Oysa şimdi sol yanım bomboş sevgili. Hayretle izliyorum birbirini sevenleri. Birbirine sıkı sıkıya tutulmuş eldir. Gözüm yaşlı, izliyorum sevgili. Bazen ay, bazen yıldız yoldaşım geceleri. Her şeye tamamım da bir sessizlik, bir de sensizlik yıkıyor beni. Sahiden, sahiden ölmeden mezara girmekmiş. Ölmeden mezara girmekmiş özlemek dedikleri.

0: Bioneva.
1: Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Öncesinde güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Sevgili Nurullah Bey'in ve gönüldaşı Mela'nın seçmiş olduğu dörder kelimeyle. Aslında sadece dört kelime istemiştim ama kelimeler az olunca sayıyı 8'e çıkardım. Umarım sizleri memnun edebildik. Sevgili Nurullah Bey'e de gönüldaşım Ela'ya da çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel çalışmaları her ikisine birden armağan ediyorum. Özellikle sıradaki çalışma gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelecek. Vedadan önceki son çalışmamız olacak. Yiğit Seferoğlu bizlerle birlikte olsun. Ellerimi tutan sen olmazsan diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Bir tutan sen olmazsan dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İnsanın sevdiği, gönül verdiği insan yanında olunca, bunu hissettirince geri kalanının çok da bir önemi kalmıyor. O yüzden iyi ki varsın demeyi ihmal etmemeliyiz, ama iyi ki varsın diyeceğimiz insanları da çok iyi seçmeliyiz. Ve sevgili Ela, benim iyi ki varsın dediklerimin başında geliyor. Bunu söylemek için de bana tonla sebep veriyor, sağ olsun.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.